0: Kızım, güzel kızım, evimi sana emanet, tamam mı?
1: Tamam anne.
0: Şu ok çantasını sırtıma takmama yardım eder misin?
1: Dur, yayını da getireyim.
0: İyi olur. Şu kılıcı da alayım.
1: Taşımana yardım edeyim.
0: Sağ ol yavrum. Gel şehrin çıkışına kadar birlikte.

0: Çarşıdan gelen kadın Enes'in annesi Ümmü Süleym değil mi?
1: Evet o. O da silahlanmış. Herhalde Uhud'a gidiyor. Ümmü Süleym. Ümmü Süleym.
2: Nesibe, sen misin?
1: Evet. Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Görünüşe bakılırsa aynı niyetle yola çıkmışız.
1: Evet. Sen de benim gibi dayanamadın değil mi?
2: Sorma. Sabaha zor ettim. Resulullah orada savaşırken biz burada nasıl durabiliriz? Hiç olmazsa yaralılara bir faydamız dokunur.
1: Yaralılara da askerlere de yardım ederiz. Ben her ihtimale karşı silahlarımı da yanıma almıştım. Görüyorum ki senin de benden aşağı kalır yanın yok.
2: Şehitlik sadece erkeklere mi mahsus?
1: O zaman gazamız mübarek olsun.
3: Aynı gün kuşluk vaktinde Medine'ye iki delikanlı geldi. Müzeyne kabilesine mensup olan bu gençler İslamiyet'i öğrenmişlerdi. Niyetleri Allah'ın elçisiyle görüşüp ona iman ettiklerini söylemekti. Ama şehir bomboştu. Mescide geldiklerinde ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'la karşılaştılar. Peygamberimiz onu yerine vekil olarak Medine'de bırakmıştı.
4: Allah'ın selamı üzerine olsun.
5: Allah'ın selamı hem bizim hem de sizin üzerinize olsun.
4: Biz Resulullah'ı görmek istiyorduk.
5: Niçin görüşmek istediniz?
6: Biz Müzeyne'den geliyoruz. Aramızda İslamiyet'i kabul etmiş olanlar var. Onlarla konuştuktan sonra biz de Müslüman olmak istedik. Bu yüzden geldik.
5: Müslüman olmak içten bir teslimiyettir. Allah'ın bir olduğuna, onun herhangi bir ortağı olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna gönülden inanmanız yeterlidir.
6: Evet, buna inanıyoruz. Peygamberin huzurunda da bunu söylemek isterdik.
5: Peygamberimiz arkadaşlarıyla birlikte Uhud'da. Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
5: Evet.
4: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
6: Hadi oyalanmayalım.
3: Savaş başlamak üzereydi. Müşriklerin arasındaki kadınlar savaş hazırlığı yapan erkeklerini savaşta daha saldırgan olmaları için kışkırtıyorlardı.
7: Kureyş'in aslanları, hadi görelim sizi. Bedir'in intikamını almadan dönmeyin. Mağlup bir şekilde dönenlerin ne girecekleri bir evi ne de serili bir döşekleri olur. Bize erkekliğinizi gösterin. Kahramanca savaşın ki geride kalan kadınlardan bir farkınız olsun.
3: Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha atını dört nala sürerek savaş meydanının ortasına geldi ve şöyle seslendi.
8: Benimle çarpışmak için her meydanına çıkacak bir yiğit bekliyorum. Siz ölürseniz cennete gideceğinizi, bizimse cehenneme gideceğimizi söylüyorsunuz. Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
9: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
8: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Baban Ebu Talib'in özellikleri geçmiş sana. Keşke onun atalarının dinini terk etmeseydi.
9: Beni buraya nasihat etmeye mi çağırdın?
8: Hayır. Canını almak için çağırdım.
9: İstediğin oldu mu?
8: Aramızdaki akrabalık hakkı için beni bırak.
10: Sancak düştü.
3: Müşriklerin sancağını Talha'nın oğlu almıştı ki bir ok sesi duyuldu.
11: Hadi yürü, hadi çekil bu tarafa doğru.

0: mu bu?
1: Hadi şu tarafa götürelim.
0: Tutun kollarından, sen de bacaklarından tut. Annesi safların gerisinde, onun yanına götürelim.
2: Oğlum! Oğlum! Kim yaptı sana bunu?
3: Asım bin Sabit attı oku.
2: Asım mı? Hem de bizim kabilemizden. Lanet olsun sana. Senden intikamımı alacağım Asım. Seni öldüreceğim. Oğlum!
4: Müşriklerden kim sancağı aldıysa bir okla öldürülüyordu. Bu durum müşriklerin moralini bozarken Müslümanlara güç kazandırıyordu. Müşrik kadınlarsa erkeklerinin savaş meydanından kaçmaması için olanca güçleriyle bağırıyorlardı.
5: Hadi! Saldırın!
6: Geri de durmayın! İlerleyin!
5: Savaş meydanından ancak topraklar kaçar! Gösterin cesaretinizi!
4: Hazreti Hamza iki elinde iki kılıçla düşmanlara karşı savaşıyor ve bir yandan da şöyle bağırıyordu.
7: Ben Allah'ın aslanı Hamza. Okçular, dikkat edin.
8: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız. Hazır ol! Bırak! Tekrar hazır ol! Bırak!
7: Lanet olsun. Bu ok yağmurunun karşısında ilerleyemeyiz. Geri dönüyoruz. Herkes geri dönsün. Çok şükür Halid'i püskürttü de.
9: Şükürler olsun Allah'a.
7: Hadi ey Allah'ın kulları. Bugün cennet size ne kadar yakındır. Allah Müslümanların canlarını cennet karşılığında satın almıştır.
9: Bizleri muzaffer eyle Allah'ım.
10: Allah'ım bugün yardım eyle bizlere.
9: Allah'ım bizler olsun Allah'ım.
11: Bizi muzaffer eyle amca.
12: Allahu Ekber. La ilahe illallah.
4: Resulullah'tan kılıcını onun hakkını vermek sözüyle almış olan Ebu Dücane savaş meydanında fırtına gibi esiyor. Aynı kılıcı almak istemiş olan Zübeyir ise onun yanındaydı. Aldığı kılıcın hakkını nasıl vereceğini merak ediyor.
13: Resulullah'tan kılıcı hepimiz istedik. Onu Ebu Dücane'ye verdi. Savaş boyunca onun ne yaptığını izleyeceğim. Bakalım hakkını nasıl veriyor.
10: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim. Ya Allah! Kılıcı kalkanıma saplandı. Dikkatli olmalıyım. Ya Allah, al sana. Şu adam herkese kızıyor ve savaşa teşvik ediyor. Bu kim ki? Onun işini bitirmeliyim.
2: Dur, yapma.
10: Bu bir kadın. Ne işi var savaş meydanında? Ona vurmam uygun olmaz.
4: Ebu Dücane'nin karşılaştığı kadın Hint'ti. Ölümden dönen Hint korkuyla safların gerisine çekildi. Bu olaya şahit olan Zübeyir, Ebu Dücane'ye şöyle demekten kendini alamadı.
14: Senin ne kadar güzel savaştığını gördüm. Kadınla karşılaşınca geri döndüğünü de, Resulullah'ın kılıcının hakkını verdin.
10: Resulullah'ın kılıcına kadın kanı bulaştıramazdın.
14: Ey Zübeyir, kılıcın kime verileceğini Allah'ın elçisi senden daha iyi bilir. Bir daha niye ben alamadım demezsin.
4: Uhud'da tarihin en önemli anına şahit oluyordu. Müslümanlar burada yaşanan savaşı asla unutmayacaktı.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء
0: أوس بن أوس رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.
1: Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

Gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

Huzeyfe'den radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
1: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: أبو ذردن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: Ebu Abdullah Osman bin Ebul As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي
3: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem,

daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah, bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا،

0: إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim," buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur," cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
0: وعنها قالت

0: Ayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o, kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.
1: An ibn Umar radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina istemek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
2: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
2: أبو سعيد الهدريدن رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.
1: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
1: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

Mescitler ve camiler, Rahman'ın evleri. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mahallelerde mescitler inşa edilmesini, buraların temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulandırılmasını emretti. İslam dininde sadece Allah için secde edilen, yalnızca ona dua ve ibadet edilen özel mekanlar olan mescitler, bizzat Resulullah tarafından Allah'ın evleri olarak anılmış ve böylece her mescit Allah'ın evi kabul edilerek Müslüman hayatının merkezine yerleşmiştir. Ancak Allah'ın Kur'an'da ilk mabet olan Kâbe için evim ifadesini kullanması sebebiyle Allah'ın evi anlamındaki Beytullah ismi Müslümanların kıblesi olan Kâbe ile özdeşleşmiştir. Müslümanların kutsal mekanlar olan mescitlere girerken bu bilinçle hareket etmeleri ve mescit içerisinde bulundukları müddetçe mescit adabına uygun davranmaları istenmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber hal, hareket ve sözleriyle Müslümanlara mescit adabını öğretmiş, yeterli cemaatin olduğu yerlerde mescit yapılmasını emrettikten sonra ibadetgah olarak bilinen bu mekanların temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulandırılmasını tavsiye etmiştir. Bununla beraber mescide ihlas içinde dualarla gelen kişi için meleklerin Allah'tan mağfiret dileyeceği ve Allah'ın da o kişiye rahmet edeceği müjdesini veren Allah Resulü, mescide girerken ve oradan ayrılırken çeşitli şekillerde Allah'a dua etmiş, ashabına da şu tavsiyelerde bulunmuştur. Biriniz camiye girdiğinde, "Allah'ım, bana rahmetinin kapılarını aç." Çıktığında ise, "Allah'ım, senden senin lütfunu istiyorum." desin. Ayrıca Rabbinin evine giren Müslümanın burayı selamlama mahiyetindeki tahiyyetül mescit namazı kılmasını istemiş, hatta birinin bu namazı kılmadığını fark ettiği bir cuma günü hutbe esnasında onu uyarmıştır. Resulullah mescitte bulunduğu sürece müminin vakar ve sükunetle hareket etmesini gerekli görmüş, bu sükuneti bozacak her türlü söz ve davranıştan ashabını men etmiştir. Örneğin mescitte kayıp ilanı yapmayı ve alışverişte bulunmayı yasaklamış, cemaate yetişmek niyetiyle bile olsa cami içinde koşuşturmayı uygun bulmamıştır. Peygamberimiz mescitte başkalarını rahatsız etmemenin gereği üzerinde de önemli durmuş, sarımsak ve soğan gibi koku veren şeyler yiyen kimsenin mescide gelmemesini istemiştir. Ayrıca kesici ve delici aletlerle mescide girilmesini hoş görmemiş, bunlarla camiye girme zorunluluğu varsa kimseye zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir. Mescitte ibadet ederken bile ölçülü hareket edilmesi gerektiğini bildiren Resul-i Ekrem, kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin." buyurarak onları ikaz etmiştir. Dikkatleri dağıtmaması ve rahatsız olunmaması için kadınların mescide gelirken koku sürmelerini hoş karşılamamış, cemaatin rahatça ibadet etmesi için kadınların erkeklerin arkasında saf tutmalarını uygun görmüştür. Zorunlu durumlarda mescitlerde gecelemek veya istirahat için yatmaktan ashabını men etmemiş, kendisi de bazı zamanlarda mescitte dinlenmiştir.

Hazreti Peygamber, İslam mabetlerinin inanç ve ibadet ruhunu zedeleyecek tasvirlerden arındırılmasını, aşırı tezyinattan uzak durulmasını, sade yapılar olmasını uygun görmüştür. Sevgili eşlerinden Ümmü Seleme'nin Habeşistan'da gördüğü bir kilisenin duvarındaki resimlerden bahsetmesi üzerine, "Onlar öyle bir millettir ki, içlerinden iyi bir kul öldüğünde mezarının üzerine bir tapınak inşa edip, içini de bu tür resimlerle doldururlar" açıklamasını yapmış, Yahudi ve Hristiyanların peygamber kabirlerini tapınağa çevirdiklerini söyleyerek, bunun Allah'ın lanetine sebep olacağını bildirmiştir. Mescitlerin hizmetini gören, ihtiyaçlarını karşılayan kimseleri takdir eden ve ashabını bu yönde teşvik eden Hazreti Peygamber, ilk dönemlerde çok korunaklı olmayan Mescid-i Nebevi'nin gece yağan yağmurla ıslanan zeminini kapatmak üzere eteğine topladığı çakılları yerlere döşeyen zata, "Bu yaptığın ne kadar güzel" diyerek memnuniyetini ifade etmiştir. Mescidin temizliğiyle ilgilenen siyahi bir kadının öldüğünü kendisine duyurmayan ashabına sitem etmiş, onun kabrini ziyaret edip onun için cenaze namazı kılmak suretiyle mescide hizmet edenlere ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Allah Resulü mescitler içerisinde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Kuba mescidinin ayrıcalıklı konumda olduğuna, dolayısıyla buralarda ibadet etmenin faziletine işaret etmiştir. Bu mescitlerin tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Bunların farklılığı şüphesiz ki mimari yapılarından değil, İslam tarihindeki önceliklerinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi Mescid-i Haram'ın İbrahim peygambere, Mescid-i Aksa'nın ise Süleyman peygambere kadar uzanan geçmişi vardır. Kuba Mescidi de İslam tarihinin ilk müstakil mabedi, Mescid-i Nebevi ise Müslüman aleminde önemli bir mabet olmanın yanı sıra eşsiz bir ilim ve maneviyat merkezi olması vasfıyla, kendisinden sonraki bütün mescitlere örnek teşkil eden Allah Resulü'nün müminlere bıraktığı değerli bir mirastır. Hazreti Peygamber'in evinin yanı başında bulunması ve Müslümanların rahatça toplandıkları bir mekan olması sebebiyle Mescid-i Nebevi, devletin idare merkezi olmasının yanı sıra gerekli durumlarda sosyal, hukuki, siyasi, askeri ve mali bütün işlerin görüldüğü bir merkez niteliği taşımıştır. Bazen konuların görüşülüp karara bağlandığı bir şura meclisi, bazen davaların çözüldüğü bir mahkeme, bazen bir misafirhane, bazen de bir hapishane gibi kullanılmıştır. Beytülmal vazifesi görmüş, kimi zamanda evsiz, muhtaç kimseler için barınma imkanı sağlamıştır. Şiirlerin okunduğu ve savaş oyunlarının sergilendiği bir mekan olarak kullanıldığı da olmuştur. Savaş için gidilen bölgelerde kurulan mescitler karargah niteliği taşımış, bazen de yaralananlar için hastane vazifesi görmüştür. Hazreti Peygamber ve onu takip eden İslam'ın ilk dönemlerinde mescitler, dini ve sosyal hayatın merkezi olarak ibadet haricinde de kullanılmıştır. Daha yapımı sırasında Medine Mescidi'nde Suffe ashabı olarak bilinen, kendilerini ilme adamış seçkin talebeler için bir yer ayrılmıştır. Mescit içerisinde ilimle meşgul olan kimseleri görünce onları överek yanlarına oturan Allah Resulü, "Muhakkak ki ben muallim olarak gönderildim" buyurmuş, böylece eğitim ve öğretime özel bir önem verdiğini göstermiştir. Zaman zaman sahabenin sorularını mescitte yanıtlamış, kendisine dini öğrenmek üzere gelen bireylere ve gruplara gerekli dini bilgiyi burada vermiştir. Kendisine gelen ayetleri mescitte okuyup açıklayarak dinin hükümlerini ve inceliklerini öğretmiş, sözleri, vaaz ve hutbeleriyle inanan gönüllere bunları yerleştirmeye çalışmıştır. Ashabın uygun olduğu vakitleri kollayarak bu zaman dilimlerinde onlara mescitte dersler vermiş, sahabe de onun bu tavrını devam ettirmişlerdir. Kadınların da mescitte rahatça ilim tahsil edebilmeleri için bir gününü onlara tahsis etmiştir. Ashab mescide geldiğinde halkalar kurarak Kur'an okumuş, ilmi sohbetlerde bulunmuş ve özellikle de fıkhi konuları onlarla müzakere etmiştir. Mescidin ilim meclisi

olma özelliği sonraki dönemlerde de devam etmiş, büyük mezhep imamları ve diğer önemli İslam alimleri hep bu meclislerde yetişmiş, kendileri de mescitlerde ilmi yaymışlardır. Böylece Hazreti Peygamber'in başlattığı ilmi faaliyetler asırlar boyu devam etmiş, mescitler İslam aleminde canlı ilim merkezleri haline gelmiştir. Hazreti Peygamber ve sahabe dönemlerinden günümüze dek cami ve mescitlerin inşası bütün İslam aleminde önemli görülmüş ve Müslümanlar nesiller boyu farklı kültür ve medeniyetlerin ürünü olan çok çeşitli mimari ve sanatsal özelliklere sahip muhteşem camilerle yeryüzünü donatmışlardır. Yeni kurdukları şehirlerde mescidi merkeze alan bir planlama yapmışlar, dini mimariye önem vererek camilerin mimari ve tezyinat bakımından en güzel yapılar olmasına özen göstermişlerdir. Toplumsal ihtiyaç ve yönetim zorunluluğu sebebiyle önceleri farklı amaçlarla kullanılsa da zaman içinde mescitler sadece ibadet edilen ve dini ilimler öğretilen yerler haline getirilmiş, sosyal, siyasal, İdari, askeri ve mali amaçlı kullanımlardan vazgeçilmiştir. Bunları yerine getiren farklı kurumların ortaya çıkmasıyla tabii olarak mescitlere bu hususlarda gerek kalmamıştır. Osmanlı cami geleneğinde külliye kültürünün çekirdeğini oluşturan camiler sadece ibadete ayrılırken bu muazzam mimari yapının hemen bitişiğine veya çevresine eğitim ve sosyal hizmet kurumları, hamamlar, misafirhaneler, hastaneler gibi diğer unsurlar da inşa edilerek camiye gelen insanların diğer ihtiyaçlarının da karşılandığı merkezler oluşturulmuştur. Günümüzde ise özellikle büyük şehirlerde yapılan camiler asli işlevine uygun olarak inşa edilmekte, diğer kişisel ve sosyal ihtiyaçlar camilerin etrafına veya altına yapılan misafirhane ve ticarethane gibi çok amaçlı binalar vasıtasıyla giderilmektedir. İçerisinde derin bir saygı ve edeple hareket edilmesi gereken mescitler, Allah'ın evleri olduğundan huzur ve sükunetin kaynağıdır. Kimi zaman hayatın karmaşası içinde insanların nefes almasını sağlayan ve onları manevi yönden tatmin eden bir rahatlama yeri, kimi zaman çaresizler ve kimsesizler için bir sığınak, kimi zaman da yalnızlıktan bunalan ruhların sosyalleşmesine katkıda bulunan toplumsal bir mekandır camiler. İslam kardeşliğinin ve birlikteliğinin sembolü olan mescitler, bir kişinin ya da zümrenin tekelinde olmadığı gibi, kadın, erkek, genç, yaşlı, her yaştan ve her sınıftan Müslümanın rahatlıkla ziyaret edip ibadetlerini eda edebilecekleri yerlerdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayet de pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü" demiştir. Başka bir rivayette "Allah rızası için bu köle artık özgürdür" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı" buyurdu.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et." demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أعذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut, der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle," diye dua et demiştir.

0: Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري لن radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ticaret ahlakıyla ilgili genel esasların iyi niyetle ilgili alt başlıklarını oluşturacak konuları işlemeye çalışacağız. 1. Doğru sözlülük. Doğruluk, söz, niyet ve irade, vefa, davranış, azim, kısaca insanın her türlü fiziksel ve psikolojik davranışlarında geçerli olan bir olgu olup, doğru sözlülük, kişinin söylediği veya haber verdiği şeylerin gerçekliğe uygun olmasıdır. Evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, İslam ahlakında da doğru sözlülük ve dürüstlük, erdemli insan ve sağlıklı bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarındandır.

0: Dolayısıyla fertler arasında karşılıklı güveni ve toplumun huzur içinde devamını sağlayan en önemli manevi değerlerden biri olan doğruluk, gerek fert gerekse toplum için zorunlu ahlaki niteliklerin bütününü toplar. Doğruluğun müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu, doğru insanlarla beraber olmanın ve yalan söylememenin gereğini, doğru erkekler ve doğru kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. Yalan sözden kaçının gibi birçok ayet ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber de doğru sözlülüğün öneminden bahsederken yalan konuşmaktan sakınmayı vurgulamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler buyurarak yalan söylemenin münafığın belirgin üç alametinin ilki olarak zikretmiştir. Ticaret ahlakıyla ilgili niyetin göstergesi olan esaslardan biri, hatta ilki, tüccarın doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıdır. İnsanların doğru sözlü olmadığı, aldatmacalara başvurduğu, yalan söyleyerek karşısındakini aldattığı bir ortamda herkes birbirine kuşkuyla yaklaşacağı için ticari hayat dahil hiçbir şeyin sağlıklı bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Çünkü bir ülkede ekonomik kalkınma hiç şüphe yok ki öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğruluğun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde küçük sermayeler bile bir araya gelerek en büyük kalkınma faaliyetine yönlendirilebilir. İşte İslam'ın yalan, aldatma, ölçü ve tartılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki tavizsiz tutumu, söz konusu doğruluk ve güveni sağlamaya yöneliktir. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz, doğru sözlü, dürüst bir kişiliğe sahip olanla, yalan söylemeyi huy edinmiş kişinin akıbetini şöyle belirtmektedir. Doğru sözlü, dürüst olmak insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğru söyleye söyleye sonunda Allah'ın katında doğru sözlü, sıddık olarak kayda geçer. Yalan da kişiyi haddi aşmaya, haddi aşmaksa ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı, kezzap olarak kayda geçer. Yalan söylemek kişide bir hastalık haline gelirse, yalan yalana davetiye çıkaracağı için sadece ticaret hayatını değil, bütün yaşamını etkiler ve mutluluğuna engel olur. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, doğruluk kalbin huzura ermesine sebeptir buyurarak, doğruluğun iç dünyamızın huzuru ve arınmasındaki önemine işaret etmiştir. Ayrıca o, dürüst ve doğru sözlü olan tüccarları müjdelemiş ve güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurup, onları yücelterek işlerinde doğruluk ve güveni esas alanların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresinde yer almasıyla bu iki erdemin özellikle ticaret hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Aslında her hususta Müslümanın temel vasıflarından biri olan doğru ve dürüstlüğün önemi, kul hakkıyla ilgisi sebebiyle alışveriş meselelerinde özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla satıcı, müşteriyle malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayıp ve kusurunu gizlememeli, asla yalana başvurmamalıdır. Diğer taraftan, ticarette doğruluğun bereket getireceğini söyleyen Resul-i Ekrem Efendimiz, alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıcı satıcı alışverişi doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da bereketli kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler buyurmakla, ticarette kazancın doğruluk esasına göre sağlanması gereğine ve ancak böyle bir ticaretin bereketli olacağına vurgu yapmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, ticaret hayatının kişiyi günah işlemeye, yalan söylemeye, başkasının hakkını gasp etmeye müsait oluşu sebebiyle Bu durumdaki tüccarın ahiretteki sıkıntısına ise şöyle işaret etmiştir. Kıyamet günü Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar dışında tüccarlar, facir, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Toplumdaki beşeri münasebetlerin tamamında ama özellikle ticaret hayatında karşılaşılan en büyük ve yaygın problemlerden biri, alışverişte bulunan taraflardan birinin yemin etmeyi, hatta daha da ileri giderek yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmesidir. İslam dini doğru sözlü olmayı emrettiği, haksız yollardan hak sahibi olmayı şiddetle reddettiği için, aynı şekilde yalan yere yemin ederek çıkar sağlamayı veya başkasının yararını engelleyip hakkını gasp etmeyi yasaklamıştır. Aslında yalan yere yemin eden kişi, Allah Teala'yı yeminine şahit göstererek insanları aldatmak amacı yanında, daha tehlikeli bir işe girişip Allah'ın adını istismar etmek suretiyle ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz en büyük günahlardan birinin de yalan yere yemin etmek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber yalan yere yemin ederek kazanç sağlayanların kazancının bereketsizliğini, yalan yemin malı rağbetli fakat kazancı bereketsiz kılar hadisiyle mahkemede yalan yemin yoluyla başkasının hakkını gasp eden kişinin cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiğini de, kim mahkeme gereği yapması icap eden bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur hadisiyle haber vermiştir. O halde tüccar, gelişi güzel, Allah Teala'nın adını anarak yemin etmeyi alışkanlık haline getirmemeli, diline hakim olmalı, yemini ancak çok önemli ve gerekli durumlarda yapmalıdır. Güvenilirlik. İslam dini insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiş, bu ilişkilerde samimiyete dayalı karşılıklı güveni esas almıştır. Bu güveni kazanmak da güzel ahlakın bir gereğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması son derece önemlidir. Çünkü güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda kalkınması ve yücelmesi mümkün değildir. Birbirinin zıddı olarak kullanılan güvenmek ve kuşkulanmak duyguları, ferdi ve toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar etki uyandırır. Birinin varlığı, özgüven, başarı, huzur ve mutluluk sunarken, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızlık, huzursuzluk ve kaos getirmektedir. İnsani ilişkilerin tamamında olduğu gibi iş hayatında da güvenin önemli bir yeri vardır. Zira başarılı olmanın sırlarından biri de güven duygusudur. İş hayatında güvense dürüst çalışıp kaliteli mal ve hizmet üretmek, tüketiciyi aldatmamak, ve ciddiyeti elden bırakmamak şeklinde tezahür eden ve hayat boyu devam etmesi gereken önemli bir erdemdir. Amirin memuruna, işverenin işçisine, müşterinin satıcısına, alacaklının borçlusuna karşılıklı olarak güvenmediği bir iş ortamında başarı ve mutluluktan bahsedilemez. Çünkü ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malı gerçek fiyatının üstünde satan, piyasa bozgunculuğu yapan, yalan söyleyen, sır tutmayan, yetim malı yiyen insanlar, bu davranışlarıyla toplumda kendilerine ve ticari hayata duyulan güveni azaltmış, hatta yok etmiş olur. Sevgili Peygamberimiz, ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar arasında, tüccarın sahip olması gereken güvenilirlik vasfının önemine dikkat çektiği bir hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Peygamberimiz bu sözü 3 kere tekrar etti. Orada bulunanlar, evet haber ver dediler. En iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğü dokunmayacağından emin olunandır. En kötünüz de kendisinden iyilik umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kimsedir. Allah'tan gelen emaneti yüklenerek mümin sıfatı kazanan insanlar, İslam'dan aldıkları şuur ve ahlakla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla yerine getirmek her yerde bu aziz ve hassas emaneti korumak, insanlar arasında güvenilir kimseler olarak herkese güzel örnek olmak zorundadırlar. Bunu sağlayacak yöntem de Peygamber Efendimizin insanlığa emanet bıraktığı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılmak ve hayata geçirmektir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona, "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle, "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu." İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı." Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu." Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de, "Evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim," demişti. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.''

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde ya Resulallah niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim? İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.
1: Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur. Ya Rabbi bu nedir? Rabbi İbrahim'e olgunluktur ya İbrahim şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim Rabbim olgunluğumu artır diye dua eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaştı.

yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.

mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık kalmazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanlar

0: başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü, mal hırsının cömertle cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
2: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı.

0: Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır," buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin, buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak, "Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın," buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet.
4: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Okçular, dikkat edin.
7: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
6: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
0: 60. bölüm.
8: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
9: Ebu Süfyan, al sana! İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
10: Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş, koşun!
11: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
12: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
9: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün, koşun, hadi, hadi.
8: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
13: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
14: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun.
7: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
13: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
14: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
8: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
3: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyorum. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
15: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
3: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
15: Denedim ama başaramadık.
3: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
15: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için...

0: Bir fırsat.
1: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol. İleri.
2: Müşriklerin Halid bin Velid komandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Jübeyr, emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
3: Tepenin üzerine yayılın. Oklarınızı hazırlayın. Kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Fırlatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam.
4: Artık okumuz kalmadı.
5: Kılıçları sıyırın, hadi.
2: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye and içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
6: Nesibe, nereye?
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
6: Allah yardımcın olsun.
2: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
7: Aman ya Rabbi! Ya Resulallah! İyi misiniz?
2: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
7: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Anne, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etme. Resulullah yaralandı.
2: Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan Nesibe'nin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi. Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
8: Musab, arkana bak.
9: Ey Muhammed, ecelin benim elimden olacak.
2: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
9: Alsana!
8: Anne, Şemaf, dikkat et!
9: Alsana!
8: Allah'ım, Şemaf'a şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
2: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ koluna oldu.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et!
8: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
2: Peygamberimiz İki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbni Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
9: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Bizim Uza'ya şükürler olsun! Muhammed öldürülmüş, duydunuz mu?
2: İbni Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Esibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
7: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Tamam. İşte tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
8: İyiyim ben anne.
7: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
8: Evet, Allah'ın izniyle.
7: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil. Hadi.
2: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz, Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu.
7: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.''

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin." Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır."

Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Mümin kardeşliği, imandan doğan yakınlık. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Ebu Hureyre'den nakledildiğine

0: edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, zira zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinize üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ebu Eyyub'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal değildir. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe, elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır. Ebu Hıraş Es-Sülemi'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşine bir sene küs duran kimse onun kanını dökmüş gibi vebal üstlenmiş olur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmaksa küfür alametidir. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Hazreti Ali'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin

ziyaret ederse, sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ebu Said el-Hasan el-Basri'yi anlatıyor. Ayz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Ayze, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Ayz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın."

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey

fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Sehl bin Sa'd'dan

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım komşu hakkı. En son kaldığımız hadis 308 nolu hadis. Ve an Aişete, Hazreti Aişe'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anha. Annemiz, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, galet. Dedi ki, kultu. Dedim ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, inneli cahreyni, benim iki komşum var. Fe ila eyyihime uhdi, ben bir hediye verecekken veya bir ikramda bulunacaksam, bunlardan hangisine ikram edeyim? Bu iki komşumdan hangisi daha önceliklidir? Kale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İlâ akrabihime minki bâben. Kapısı sana, daha yakın olanına hediyeni ver veya ikramda bulun. Elbette ikram edeceği çok şey varsa, yakından başlamak suretiyle uzağa doğru kişi komşularına ikramda bulunur. Çünkü Cenab-ı Hak vel cari zil kurba vel caril cunubi buyurdu. Yakın komşu önce onu andı, sonra uzak komşu dedi ve böylece yakından uzağa bir sorumluluk sıralaması oluşturdu. Bu okuduğumuz hadis-i şerifte ayetteki ifadenin hayata indirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bizatihi eşi, yani annemiz, Hazreti Ayşe'nin Resulullah'a bir soru sormasıyla gelişiyor. Ey Allah'ın Resulü, iki komşum varsa bu ikisinden hangisine karşı daha öncelikli olarak sorumluyum? Hatırlanacağı üzere buradaki hiyerarşiyi biz aynı şekilde akrabalıkta da gördük. Kişi akrabalarına karşı da en yakından başlamak suretiyle sorumluluğu oluşur. Önce daha yakın akrabasını gözetir, sonra daha uzakta olanı, sonra daha uzakta olanı. Herkes imkanı nispetinde kendisini merkeze alıp kendisinden halka halka yayılan bir sorumluluk üzere çevresini gözetmekle memur. Daha önceki hadislerde de gördüğümüz üzere İslam, Cenab-ı Hakk'a sorumluluğu ferdin, yani bireyin kendi özelinde başlayıp ve oracıkta biten bir olay olarak görmüyor. İslam, Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluğu bireyde başlayan ve bireyin çevresine adım adım yayılan bir sorumluluk, kolektif bir sorumluluk olarak görüyor. Ve bunun toplum hayatında ciddi bir tesiri oluşuyor. Evde öyle, komşular arası öyle, akrabalar arası öyle, mahallede öyle, mahalleden kente uzanan bir sorumluluk hiyerarşisinden söz ediyoruz. Allah Azze ve Celle toplumun hiçbir kısmını boşlukta bırakmamış, bütün müminler çevreleriyle bir biçimde ilişkilendirilmiş durumdalar. Hem maddi ihtiyaçları açısından, hem bilgi ihtiyaçları açısından, hem sevgi ve şefkat ihtiyaçları açısından kişi çevresiyle alakadar olmak durumundadır. O kadar ki bu süreç tamamlandığında, ki herkes açısından ölüm ile süreci tamamlanır, bu süreç tamamlandığında cenazesine katılan bu kimseler onun hayatına dair hüsnü şehadetlerini, yani tanıklıklarını dile getirirler. Güzel bir hayat yaşadı. Çevresiyle ilgiliydi. Allah rızası için başta yakın akrabalarıyla, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla ilgilendi, yardımda bulundu. Bildiği, inandığı güzellikleri, doğrulukları, erdemleri hem kendisi yaşadı hem çevresiyle paylaştı şeklinde güzel tanıklıklar ile sonuçlanan bir hayat olmalı. Yoksa kendi içine kapalı, kimsenin nasıl yaşadığını bilmediği, evinden dışarıya hiçbir şeyi sızmayan ve belki yapayalnız kimselerden oluşan bir toplum, İslam'ın öngördüğü bir sosyal toplum değildir. Dolayısıyla komşuluk İslam'da bir hak hukuk meselesidir. Bir iyilik, güzellik meselesinden ziyade bir hak ve hukuk meselesidir. O yüzden İmam Nevevi bu bölüme başlık atarken meseleyi hak üzerinden tarif etmiş. Komşuluk hakkı. Hazreti Ayşe de bu hukukun öncelik sıralamasını Resulullah'a soruyor. Özellikle komşular açısından oradaki ölçü yakınlık, bildiğiniz mesafe yakınlığı. Dolayısıyla kapısı senin kapına daha yakın olan komşun, senin komşuluk hukukun açısından sorumluluğunun başladığı yerdir. Sonra bir miktar daha uzak olan kapı, sonra bir miktar daha uzak olan kapı şeklinde komşularına olan sorumluluğun halka halka yayılır. Tabii herkesin imkanı nispetinde, vakti nispetinde, ekonomik gücü nispetinde çevresiyle, komşularıyla olan bir mesuliyeti söz konusu olur. Bu açıdan bakıldığında İslam toplumları örgütlü toplumlardır. Kimse hayatını kendi başına, tek başına, çevresinden, komşularından ve toplumdan kopuk bir biçimde, sahipsiz, sevgisiz ve korunaksız olarak kalmamalıdır. Herkese şefkat eli uzanmalı, herkesin hali, hatırı sorulmalı, insanların sıkıntıları paylaşılmalı. Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzu yaşadığımız bu hayat sürecimizde birbirimize destek olmalıyız. Anlayış budur. Tabii bu anlayışın ve ilginin insanların özgürlüklerini kısıtlamayacak, mahremiyetlerini zorlamayacak bir biçimde haddi ve hududu vardır. Bu yüzden evlere izinle girilir. Yine bu yüzden insanlara yaklaşımda onlar müsaade ettikçe, onlar yeşil ışık yaktıkça insanlar birbirlerine sokulurlar, konuşurlar, muhabbetleri ilerletirler. Bu haliyle bakıldığında sevgi yumağı gibi örülmüş bir toplum yapısından söz edilebilir. Dolayısıyla bu örgütlü yapı gönüllü bir sevginin temelinde inşa edilmiş bir yapıdır. İnsanlar diyargamlıdır, empati kurarlar, birbirlerine kol ve kanat gererler. Günde 5 vakit namazda buluşur, hal ve hatır sorarlar, birbirlerinin acılarını ve sevinçlerini her dem paylaşırlar. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ravahul Buhariyu. Buhari bu hadisi rivayet etti. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Nitekim Es-Sâib, Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim." Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çünkü kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hatlar yorumayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin." Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hubeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, "Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi," dediler. Ebu Bekir, "Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz?" diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, "Kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi?" deyince, onlar, "Hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz," dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır." İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, inananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa

0: daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz, mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.
1: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sistem, alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Alemlerin övüncü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını yani sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Yine bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizi aldatan bizden değildir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa, yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme, dedi. Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

Bera bin Azib'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.

0: Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar, yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin 2 büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi Peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun Sa'd. kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir. Sad bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sad bin Ubade hakkında şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, Sad İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

onu yolculardan esirger. İkincisi, malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koremiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."
1: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, "İnsanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur." diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur?" deyince Hazreti Peygamber, "Kendin için istediğini

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrına olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında, engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllardaysa onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 40 hadiste sosyal hayat.

Ezan, huzura ilk çağrı. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Yolculuğa çıkmak isteyen iki kişi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurdu. Yola çıktığınızda namaz vakti geldikçe ezan okuyup ardından kâmet getirin, sonra büyüğünüz imam olsun. Namaz Mekke'de farz kılınmasına rağmen Müslümanların Mekke'de açık bir şekilde cemaat halinde ibadet etmeleri mümkün olmamıştı. Bu yüzden orada namaz için bir yerde toplanmayı sağlayacak bir çağrı vasıtasına da ihtiyaç duyulmamıştı. Zaten mescitleri yoktu ki toplansınlar. Zaman zaman Erkam'ın evinde beraberce namaz kılsalar da bunu gizlice yapıyorlardı. Müşriklerin şerrinden korktukları için namazı çağrıyla duyurmak imkansızdı. Zira Kureyş ileri gelenleri Müslümanların evlerini mescit gibi kullanmalarına dahi müdahale ediyorlardı. Onlar Mekke'de gariptiler ve onların namazları da sessiz ve gizliydi. Mekke'de yaşanan zor yılların ardından müminler hicretle Medine'de buluşmuşlar ve Resulullah'ın rehberliğinde yeni bir toplum oluşturmuşlardı. Burada yaptıkları ilk iş hemen bir mescit inşası olmuştu. İbadet etmek için toplanacakları, dünyevi ve uhrevi işlerini konuşacakları mütevazı bir yerdi burası. Altı topraktı, ön tarafının üstü ise hurma dallarıyla gölgelenmişti. Ama Müslümanlar için anlamı ve işlevi o kadar büyük ve o kadar zengindi ki, hep birlikte Allah'ın huzuruna durulacağı, kulların yakarışının hep birden ona ulaşacağı, Hazreti Peygamber'in ümmetiyle birlikte inşa ettiği Medine'nin ilk mabediydi bu. Ne var ki hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Allah için, Resulü için, İslam'ı daha iyi ve daha özgür yaşayabilmek için Medine'de toplanan sahabe, namaz vaktinde hepsini aynı anda bir araya gelmeye çağıracak bir araca ihtiyaç duymaktaydı. Bu duruma bir çare bulmak için aralarında istişareye başladılar. Namaz vaktinin girdiğini duyurmak ve hep birlikte huzura durmak için Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimi Hristiyanlar gibi çan çalabiliriz derken, kimi de Yahudilerin yaptığı üzere boynuz şeklindeki bir boruyla çağrıda bulunalım diyordu. Hatta bazıları Mecusilerle özdeşleşen ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirdi. Doğrusu bunların hiçbiri gönüllerine sinmiyordu. Bir başka dinin ibadete çağrı yöntemini kullanmak, başta Hazreti Peygamber olmak üzere sahabenin ileri gelenlerine makul gelmiyordu. Yine böyle bir toplantıda içlerine sinen bir karara varılamayınca, Hazreti Ömer'in Resulullah'a "Namaza çağıracak birini gönderseniz ya" demesi üzerine Allah Resulü "Ey Bilal, kalk da namaza çağır" buyurdu. Bu dönemde bir müddet sokaklarda "Es-salah, es-salah, namaza, namaza" diye dolaşılarak ilahi huzura davette bulunuldu. Ancak namaza bu şekilde çağırmak da insanlara güç gelmeye başladı. Ancak gittikçe çoğalan Müslüman kitlenin bu şekilde bir araya toplanması imkansız olmaya başlamıştı. Yeni ve farklı bir dinin mensupları, son peygamberin ümmeti olarak istiyorlardı ki, kendilerine has bu ümmeti temsil eden ilahi bir çağrı vasıtaları olsun. Sahabe, Hazreti Peygamber'e bir daha gelerek, "Namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler" teklifinde bulunmuşlardı. Fakat o bunu da muhtemelen uygulamadaki zorluğu görerek tasvip etmedi. Ancak şöyle olsun diye de bir teklifte bulunmuyordu. Bu toplantıdan Hazreti Peygamber'in düşünceli halini ve beklentisini yüreğinde hissederek ayrılan Abdullah bin Zeyd de üzüntülü ve düşünceliydi. Ailesinin yemek teklifine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Onun bu hali Allah katında muteber bir hal olmalıydı ki
ızdırabını dindirecek ilahi himmet ve hikmet ona bahşedilmeye başlandı. Allah Resulü'nü sevindirecek, Müslümanlara namaz vaktini bildirecek çağrının nasıl olması gerektiği rüyada kendisine öğretiliyordu. Medineli ilk Müslümanlardan Abdullah bin Zeyd, tarihe ikinci Akabe biati adıyla geçen ve Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinin hazırlık toplantısı anlamına gelen görüşmeye katılanlardan biriydi. Şimdi ise adını tarihe ezanın sahibi olarak yazdıracak ilahi bir iltifata mazhar olmuştu. Uyandığında sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibiydi. Sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce heyecanla Hazreti Resul'ün yanına koştu ve "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii," dedim ve "bana ezanı öğretti," dedikten sonra benliğine kazınan huzura çağrının lafızları ağzından dökülüverdi. "Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayya alel salah, Hayya alel felah, Allahu Ekber, La ilahe illallah." Sonra Abdullah rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini ve Hayyâlel Felâh'tan sonra iki defa "Kad kâmetis salâh" ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Abdullah'ın gece rüyasını anlatırken duyduğu heyecan yanında Resul-i Ekrem'in sakinliği ve dinginliği hayret vericiydi. O sanki Abdullah'ı bekliyordu. Bu mübarek sözleri onun getireceğini biliyor gibiydi. Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona öğret de bu şekilde namaza çağırsın dedi. Böylelikle Hazreti Peygamber Abdullah'ın rüyasını tasdik etmiş, ezanını onaylamıştı. Ne büyük bir şerefti ki bu, kıyamete kadar baki kalacak ezanla birlikte onun da adı anılacaktı. Ezanı öğrenen Bilal ilk olarak sabah ezanını okudu. Böylece hicretten 17 ay kadar sonra kıblenin Mekke'ye döndürülmesinin ardından Müslümanlar uzun süredir aradıkları çağrıyı bulmuş oldular. Bilal'in gür ve tatlı sesiyle o sabah ilk defa okunan ezan sadece Medine'nin değil artık sonsuza kadar hiç eksik olmayacağı alemin derinliklerine, çağların ötesine ulaşıyordu. Bütün Medine halkı namaz vaktinin geldiğini ve hep beraber ilahi huzura davet edildiklerini bu ilahi çağrının yeryüzündeki ilk yankılarıyla anladılar. Yürekleri titreyerek dinlediler tevhid ve şehadet ifadelerini. Ne muazzam sözlerdi bunlar. Ufukta yankılanan, gönüllere işleyen bir iman manifestosuydu bu sözler. Nitekim Hazreti Ömer, evindeyken ezanın sözlerini duyduğunda önce ürpermiş, sonra şaşırmıştı. Zira bu sözler kendisine de rüyada öğretilen sözlerin ta kendisiydi. Elbisesini bile yolda giyerek bir solukta Hazreti Peygamber'in yanına koştu. Meseleyi anladıktan sonra kendisinin de aynı rüyayı gördüğünü ifade etti. Daha sonra inen Kur'an ayetlerinde ezana atıfta bulunularak öneminden bahsedilmesi, onun Kur'an tarafından da onaylandığının açık bir göstergesi sayılmıştır. Böylece ezanın imkan dahilinde okunmasına rağmen ilahi hikmet gereği doğrudan bir vahiy ile değil de sahabe ile istişare, Abdullah bin Zeyd'in ve Hazreti Ömer'in rüyaları, Resulullah'ın takdiri ve Kur'an'ın tasdikiyle dindeki yerini aldığı anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in gönlü huzurluydu artık. Ezanı ümmetine bir şiar olarak bahşeden Allah'a hamd ederek okunması için daha sonraları mescitte yüksek bir yer tahsis etmiş ve Bilal'i de "sesi gür ve tatlıdır" diye müezzini olarak görevlendirmişti. Tıpkı daha sonra bir yolculuk esnasında sesinin güzelliğini duyduğu Ebu Mahsure'ye ezanı bizzat öğretip Mekke'ye müezzin tayin ettiği gibi.
Rivayetlerde Allah Resulü'nün 20 kadar kişiye ezan okutup dinlediği ve içlerinden Ebu Mahzure'nin sesini beğenerek ona ezanı öğrettiği nakledilmektedir. Bir işi en iyi yapana vermek onun sünnetiydi zaten. Onun her yaptığı iş güzeldi ve güzel olan her şeye değer verirdi. Nitekim bu sebepledir ki huzura çağrıyı ilk yapacak olan kişi, sesi ve sadasıyla bilinen Habeşli Bilal bin Rebah olmuştur. Hani şu kızgın güneş altında çöl kumlarına yatırılan ve sadece Rabbim Allah dediği için üstüne kocaman kayalar koyulan ama yine de imanından zerre kadar dönmeyen köle Bilal. O şimdi Allah Resulü'nün ilk müezzini olma şerefine ermişti. Allah'a kul olmanın özgürlük demek olduğunun simgesi Bilal için ne yüce bir makamdı bu. Nebevi iltifatın ifadesiyle müezzinlerin efendisi Bilal olmuştu. Hatta bir rivayete göre Bilal-i Habeşi'ye ezanla ilgili kalıcı bir hatıra da bahşedilmişti. Bir gün sabah namazı için uyandırmak üzere Hazreti Peygamber'in evine varmıştı. Allah Resulü'nün hane halkı onun henüz uyanmadığını söyleyince, Bilal ezanın Hayyâlel Felâh'tan sonrasına yüksek sesle namaz uykudan daha hayırlıdır anlamındaki Es-salâtu hayrun minen nevm ibaresini eklemişti. Daha sonra Resul-i Ekrem her sabah ezanında bunu söylemesini uygun görmüştü. Bilal'in yüksek yerlerde ezan okumasından ve Hazreti Peygamber'in tüm Müslümanların aynı namazı aynı anda kılmaları beni memnun eder. O kadar ki bütün evlere namaz vaktinin geldiğini ilan edecek adamlar göndermeyi bile düşündüm. Hatta bazı kişilere damların üzerine çıkıp namaz vaktinin girdiğini ilan etmelerini emretmeyi bile kalbimden geçirdim buyurmasından hareketle minareler inşa edilmiştir. Ezanın simgesi olan bu minareler, zaman içinde İslam'ın simge ve sembolü haline gelmiştir. Çünkü minarenin göründüğü yerlerin İslam beldesi olduğu ve orada İslam'a ve kurtuluşa çağrı yapıldığı, dolayısıyla o belde sakinlerinin minarelerden okunan ezanlar sayesinde Allah'a ve elçisine icabet ettikleri anlaşılmaktadır. Bu anlamda minareler, Müslümanların göğe doğru yükselttikleri şehadet parmaklarıdır. Ezanın duyulmadığı yerlerde ezanın duyurulması ve kutlu mesajın o muhite ulaştırılması da yine peygamber ve ashabının uygulamalarındandı. Sahabeden Ebu Said el-Hudri, dağda bayırda hayvan otlatan Abdullah Ebu Sasa'ya, ''Davarların başında yahut çöldeyken namaz için ezan okuyacak olduğun zaman ezanı tiz sesle oku. Zira müezzinin sesinin yetiştiği yere kadar insan, cin ve dahi ne varsa ezanı duyduğunda muhakkak kıyamet gününde müezzin lehine şehadette bulunacaktır.'' demiş ve bunu Resulullah'tan işittiğini söylemişti. Yine Allah Resulü kendisiyle vedalaşıp sefere çıkan ashabından iki kişiye, ''Yola çıktığınızda namaz vakti geldikçe ezan okuyup ardından kâmet getirin. Sonra büyüğünüz imam olsun.'' buyurarak ezanın duyulmadığı mekanlarda da ezan okunmasını istemişti.

0: Yüce Allah ilahi bir çağrıyı meşru kılarak Müslümanların toplumsal kimliklerinin oluşumundaki önemli bir nimetini daha tamamlamış oldu. Böylece İslam'ın şiarı olan ezanın nasıl okunacağı belirlenmiş ve ezan namaz ibadetinin vazgeçilmez bir sünneti olmuştu. İşte o zamandan beridir bu ilk haliyle ezan namazla birlikte İslam'a da bir çağrı olmuş ve okunduğu her yerde Müslüman varlığının işareti haline gelmiştir. Bunun da ötesinde ezan ve namaz Müslümanları bir araya getiren, onları birbirine bağlayan bir işleve sahip olmuştur. Allah Resulü, bir köyde üç kişi bulunur da ezan okunmaz ve namaz kılınmazsa, şeytan onlara musallat olur. Sen cemaate devam et. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar buyurarak ezan ve namazın Müslümanlar üzerindeki bu etkisine işaret eder. Ezan aynı zamanda okunduğu beldenin özgürlüğünü, bağımsız kaldığını da gösterir. Bundan dolayı özgür olabilmek ve özgür kalabilmek için ezan sesinin hiç dinmeden semalarımızda yankılanması arzusuyla merhum Mehmet Akif'in İstiklal Marşımızdaki şu temennisi hep dilimizdedir. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Dine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ''Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ''Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur.'' buyurdu.

0: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine, "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek.

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi, sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yafkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yemkuru bike allazine keferu li yuthbituke ev yaktuluke ev yahrucuk ve yemkurune ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Sadakallahul azim. Ve kâle en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem: Kad uritu dâra hicretikum. Ra'aytu sebhaten zâta nakhlin beyne labeteyn. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bizleri yaratan, yaşatan, insan olarak halkeden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine kavuşturan, her çeşit nimeti bizlerin emrine sunan yüce Rabbimize, yarattığı her nimetin adedince, zerresince hamdü senalar olsun. Salat ve selam iki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere, peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, inayeti başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünde yaşayan bütün mümin ve müminatın üzerine olsun. Rabbim, ulaşmış olduğumuz mübarek

cuma gününü, cuma saatini hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasiptar eylesin, sedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bizleri televizyonları başında dinleyen değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti tekrar hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, şu bir gerçektir ki, Hakk'ın sesi, sırat-ı müstakim üzere yürüyen insanların dili, Allah'ın dinini tebliğ eden, başta peygamberler olmak üzere, kurtuluşa davet edenlerin davetleri, çağrıları, tarih boyunca zalimler ve batıl zihniyet mensupları tarafından susturulmuş, susturulmak istenmiş, engellenmek istenmiştir. Hakk'ın önderleri ve rehberleri olan peygamberler, susturulmak istenen zorbalığa, işkenceye, büyük çilelere maruz kalanların hakikat yolcularının başında yer alır. Hiç kuşkusuz zulümlerin en bağnazcasına, işkencelerin en dayanılmazına, peygamberlik görevi süresince en çok maruz kalan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun sevgili arkadaşları, ashab-ı kiram, ailesi, çocukları, ehli beyt. Değerli kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz sevgili peygamberimiz Mekke'de doğmuş, orada yetişmiş, putlara tapan müşrik bir kavme peygamber olarak gönderilmiş ve peygamberliğinin başlangıcından itibaren ashabı ile birlikte çok büyük sıkıntılara maruz kalmıştı. Mekke'deki sıkıntılar doruk noktaya ulaşınca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kalmışlardı. Evet, bugün sizlerle önümüzdeki salı günü 1 Muharrem olması sebebiyle, Hicri yılın ilk günü olması sebebiyle Medine'ye hicreti konuşacağız. Rabbim konuşmalarımızı hayırlara vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bugün hicreti doğuran sebepler, hicret olayı nasıl gerçekleşti, sonucunda neler oldu, bizim alacağımız dersler nedir, kısa kısa ifade etmeye çalışacağım. Takdir edersiniz ki dünya tarihinde, özellikle İslam tarihinde büyük bir olayı dakikalar içerisinde bütün detaylarıyla anlatmak mümkün değil. Ama ben sizlerle önemli noktaları paylaşmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında peygamber olarak gönderilince 3 yıl insanları gizlice İslam'a davet etti. Allah'ın Celle Celaluhu ona yüklediği bir sorumluluk vardı. Allah'ın emrini, Allah'ın dinini eksiksiz yerine getirmek, Allah'ın dinini, emirlerini tebliğ etmesi gerekiyordu. Bismillah. Ya eyyühe'r rasulü belliğ me unzile ileyke min rabbik ile ahir. Rabbimiz buyuruyor. Ey peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Maide suresinin 67. ayeti. Bismillah. Ve in lem tef'al fema bellagta risalete. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Yani bir manada görevini yapmamış olursun.
Vallahu yu'simuke minen nas. İnnallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Evet, bütün peygamberliği süresince 23 yıl zarfında ve daha öncesinde gençlik yıllarında sevgili peygamberimizi Rabbimiz hep korumuştur değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, kıymetli dinleyiciler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emirleri yerine getirebilmek için görevleriyle ilgili hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, vazifesini bir hakkın yapmış ve vahyin dışına da çıkmamıştır. Dünyadan göçerken de 632 yılında evet görevini yapmanın sevinci, gururu, huzuruyla Rabbimize ulaşmıştır. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme açıktan daveti emreden ayetler nazil olunca, evet Mekkelileri öncelikle yakınlarından başlayarak İslam'a davet başladı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler ilk Müslümanlar bu davet ile birlikte büyük işkencelere maruz kaldılar. Ama bütün sıkıntılara rağmen Yüce Rabbimizin emirlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz yerine getirdiler. Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Hicr suresinin 94. ayeti Bismillah. Fesda bima tu'mar ve a'ridanil müşrikin. Sadakallahu l'azim. Sen sana buyrulanı, sana emredileni açıkça duyur, müşriklere aldırış etme buyuruyor Rabbimiz. Yine Şuara suresinin 214. ayetinde de Bismillah. Ve enzir aşiretekel agrabin. Sen yakın akrabana da duyur buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, Efendimiz de İslam'ın emirlerini ilk ayetlerin indiği andan itibaren yakınlarından, akrabalarından başlayarak anlatmaya devam ediyor. İslam'a davet genişledikçe, Efendimizin ve beraberindekilerin gayretleri arttıkça, zulümler, baskılar, hatta işkenceler artarak devam ediyordu. Birazcık Müslümanlar nefes alsınlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların Habeşistan'a hicretine 615 yılında izin veriyor. Birinci kafile 15 kişi, 11 erkek, 4 kadın. İkinci defa 616 yılında hatırlayınız Cafer bin Ebi Talip başkanlığında 10 kadın, 90'dan fazla Müslüman Habeşistan'a hicret ediyor. Habeşistan Kralı Necaşi Müslümanları ülkesinde çok iyi karşılıyor. Ve Mekkeli müşriklerin iade taleplerini de onların gönderdiği çok değerli hediyelerini de geri gönderiyor, reddediyor. Müslümanlara tam bir adalet ve koruma sağlıyor. Adeta bağrına basıyor. Değerli kardeşlerim, bunların hepsi ayrı bir vaaz konusu, uzun uzun konular. Ben kısa başlıkları sizlere arz ettikten sonra esas konuma geçeceğim. Bir müddet sonra dedik ya neden hicret? Bütün bu sıkıntılar devam ederken 617 yılında Mekkeli müşrikler Müslümanları toplumdan tecrid etme, soyutlama, dışlama kararı alıyorlar. Şibi Ebi Talip mahallesine hapsediyorlar. 3 yıl. Şimdi Şibi Ebi Talip mahallesi gidenler bilir. Sevgili Peygamberimizin evi diye tabir edilen şu günümüzde kütüphane olarak kullanılan mekanın hemen arka tarafı. Şimdi bir şey yok. İşte yollar, tüneller vesaire. Değerli kardeşlerim, Risaletin 6. yılından itibaren
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte

Müslümanlara karşı 3 yıl ekonomik ve sosyal bir boykot uygulanıyor. Bir albuka. Kimse dışarıdan bu mahalleye giremiyor, girmeyecek, yiyecek içecek götürülmeyecek, ilişkiler kesilecek. Dolayısıyla çocuklar açlıktan ölüyor. Çocukların açlık çığlıkları etrafı inletiyor. İhtiyar ve hastalar başta olmak üzere birçok insan açlıktan sararıp soluyor, vefat ediyor. Evet, benim hemen gözlerimin önüne Gazze geliyor değerli kardeşlerim. Zira zulüm tarih boyunca hiç yok olmadı ki, Müslümanların çektiği çileler, zulümler hiç eksik olmadı ki, bugün de bir başkaları yapıyor. Rabbim ıslah eylesin. Güzel ismi şerifine ediyoruz. İslah olmayacaklarsa güzel ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Değerli kardeşlerim, 620 yılında boykot sona eriyor, ancak üzücü olaylar devam ediyor. Boykotun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetin hanımlarının en hayırlısı buyurduğu Hazreti Hatice validemizle birlikte kendisini yıllarca himaye eden amcası Ebu Talib'i kaybediyor. Dolayısıyla bir hüzün yılı yaşanıyor. Aynı yıl, burası da çok önemli. Belki Mekke'nin kayalıkları dışında beni dinleyen, Allah'ın dinine inananlar olur, beni anlayanlar olur diye Taif şehrine gidiyor, oradan da taşlanarak geri dönmek zorunda kalıyor. Bir kişi Müslüman oluyor, Addas hurma ağacının altında. Efendimizin besmelesi onu etkiliyor. Değerli kardeşlerim, ve şöyle dua ediyor: hiçbir zaman kolay kolay beddua etmeyen, çok az sayılı, hep dua eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da şöyle buyuruyor: Allahümme ileyke eşkü zafen kuvveti ve gillete hileti ve hevani alen nas ya erhamer rahimin ente rabbul müstezafin. Diyor ki sevgili Peygamberimiz, Allah'ım kuvvetimin zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlar arasında hor, hakir görülüşümü ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, sen zayıf bırakılanların, güçsüzlerin, mazlumların Rabbisin. Bana da yardım et Allah'ım. Değerli kardeşlerim, meseleyi biliyorsunuz. Cebrail aleyhisselam diyor ki bu sıkıntıdan sonra, eğer dilersen şu iki dağ, Mekke'deki Ebu Kubeys ile Kuvaykıan dağlarını onların başına geçireyim. Rabbim diliyor, Rabbim buyuruyor. Ona da cevabı sevgili Peygamberimizin şöyle oluyor: Bel ercu ey yuhricallahu min eslabihim men ya'budullaha ve la yuşriku bihi şey'e. Yine hayır diyor, ben Cenab-ı Hakk'ın onların sulplerinden, nesillerinden sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler getirmesini diliyorum. Onların helakini diler mi sevgili Peygamberimiz? Zira insanları yaşatmak için dünyaya gelen, insanları yok etmek için dünyaya gelen bir peygamber değil, yaşatmak için dünyaya gelen, insanların hidayete ermesi için her şeyini adeta bu yolda sarf eden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, ardından, bu olayların ardından Mekkeli mazlum Müslümanları Yesrib'e, evet, Medineleşmeden önce Yesrib diye anılıyor, davet eden yeni bir ses ve nefes olarak Akabe görüşmeleri başlıyor Mekke'de. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan Akabe biatları
İslam'ın yayılması ve tebliğ açısından adeta bir dönüm noktasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle haç mevsiminde evet gelenlerle sohbet ediyor, panayır yerlerine uğruyor, orada insanlarla tanışıyor, onlara Allah'ın dinini anlatıyor. Adeta gizli dönemde kapı kapı dolaşarak Allah'ın dinini anlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta anlatmaya gayret ediyor. 621 yılı haç mevsiminde Medine'den gelen 12 kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de biat ediyor. Nedir şartlar? Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek ve en önemlisi doğru olan her işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. Bu başlı başına zaten hepsini kapsayan, içine alan bir şart. İman ediyorlar. Değerli kardeşlerim, tabii bu arada İslam'ın genç öğretmeni, Uhud'da şehit olan, kefenini çektikleri zaman aşağı çekiyorlar, başı açılıyor. Yukarı çekiyorlar, ayakları açılıyor. Ve Efendimizin tabiriyle ayaklarına izhir otunu örtünüz buyurduğu genç sahabi Medine'ye gidiyor. Orada Medine'nin yerlisi Esad bin Zürare ile birlikte çok güzel hizmetler yapıyor. Adeta Allah Resulü'nün Medine'ye gelişine zemin hazırlıyor. Değerli kardeşlerim, bir yıl sonra 622 hicretten hemen önce 75 kişi daha sevgili peygamberimize gelip biat ediyor, iman ediyor. Nedir? Burası da çok önemli. Efendimiz onlara diyor ki, kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız, beni de öyle koruyacağınıza söz veriyorsanız, size elimi veriyorum. Onlar da kabul ediyorlar, ant içiyorlar. Allah Resulü'nü Medine'de canları gibi, çocukları gibi, hanımları gibi koruyacaklarına söz veriyorlar, ant içiyorlar. Değerli kardeşlerim, işte bundan bir müddet sonra da Medine'ye hicrete izin veriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyuruyor ve onlara izin veriyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ اِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُونَ بِهَا. Allah Celle Celaluhu size kardeşler, kim onlar? Ensar ve emniyette olacağınız bir yurt kıldı Medine-i Münevvere. Diğer bir rivayette de şöyle buyuruyor, قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ. Bana sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalıkları olan bir şehir olduğu haber verildi, gösterildi buyuruyor. Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret etmelerine izin veriyor. Ve müminler de Medine'ye akın akın hicret ediyorlar. Mekke'de kim kalıyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve bazı hapsedilenler, hastalar geride kaldılar. Çok az insan. Medine'ye hicret izni verilince değerli kardeşlerim, birçok Müslüman oraya göç ederek yeni bir yurt edinecekti. Bunu biliyorlardı. Medineli Müslümanlarla kaynaşıp bütünleşeceklerdi. Ancak Müslümanlar Medineli Müslümanların Akabe'de verdikleri sözü duymuşlardı. Bu onlar için gerçekten çok sıkıntılı bir söz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye giderek orada güçlenir, Müslümanların başına geçerse ne olurdu?
Bundan korkuyorlardı. Hemen bir karar almaları gerekiyordu. Çare, Darun Nedve denilen meclislerinde toplanarak karar aldılar. Tabi teklifler geldi. Efendim ayetin tabiriyle hapsedilmesi, sürgüne gönderilmesi ya da her kabileden bir kişi seçilerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesi kararı. Üç teklif. Neticede Ebu Cehil'den gelen öldürülmesi teklifi kabul edildi. Değerli kardeşlerim, puta tapıcı müşrikler Allah Resulü'nün mübarek bedenini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Geçmişte çok peygamberlerini öldüren Yahudiler başta olmak üzere. Elbette Habibini, peygamberlerini, sadık insanları her zaman muhafaza eden Rabbimiz, onu da sevgili peygamberimize haber veriyor. Bakınız şöyle buyuruyor. Enfal suresinin 30. ayeti. Bismillah. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yektuluke ev yuhricuk. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların, tuzaklarına karşılık verenlerin en hayırlısıdır buyuruyordu Rabbimiz Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz plandan haberdar olduğunda Efendimiz'e hicret izni de gelmişti. Doğruca Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yanına gidiyor, beraber hicret edeceklerini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de hemen iki deve satın alıyor. Bakınız önlemler alınıyor, tedbirler alınıyor. Müşrik olmasına rağmen güvenilir bir kimse olan Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz olarak kiralıyorlar. Üç gün sonra Sevr mağarasında buluşacağız diye sözleşiyorlar. Gereken tüm hazırlıklar yaptıktan sonra sevgili peygamberimiz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i çağırıyor. Diyor ki sen benim yatağıma yatacaksın, bu emanetleri de sahiplerine vereceksin. Anlaşılır gibi değil. Müşrikler hem emanetlerini veriyorlar hem de öldürmeye karar kılıyorlar. Bu nasıl bir iş? Çünkü kendileri biliyorlar ki en emin Muhammedül Emin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara hiçbir zarar gelmez. Asla mallarına da halal gelmez. Değerli kardeşlerim, diğer yandan görüyor musunuz? Hazreti Ali Efendimiz sevgili peygamberimizin yatağına ölüm yatağı olduğunu bile bile yatıyor. Allah Resulü emrediyor. Keşke onun sevgisinin bir parçası bizde. Hele hele ben Hazreti Ali'yi seviyorum diyen kardeşlerimizde olsa. Rabbim ashabın sevgisini, özellikle anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyecek kadar seven ashabın sevgisini bizlere de nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, gece olunca caniler evin etrafını sararlar. Allah Resulü'nün evden çıkarken öldürmeyi beklerler. Zira evin içerisinde neden öldürmezler? Çünkü evin içerisinde bir kimseyi öldürmek canice kötü bir cinayettir. Onu yapmak istemezler. Gece olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafı müşriklerle çevrili olduğu halde
onlar görmeden Yasin suresinin ilk sayfasını ya da 9. ayet bismillah. Ve cealna min beyne eydihim sedden ve min halfihim sedden feğşeynâhum fehum la yubsirun. Sadakallahu l-azim. Önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet, göremediler. Efendimiz oradan çıktılar ve gittiler. Doğruca Sevir Mağarası'nın yolunu tuttular. Sevir Mağarası, değerli kardeşlerim, güneydoğusunda, Mekke'nin güneydoğusunda. Oysa Medine nerede? Kuzey tarafta. Strateji, bir tedbir olarak, stratejik olarak sevgili Peygamberimiz ters istikamete gidiyor. Arayanlar Medine'ye doğru, kuzeye doğru gidiyor. Değerli kardeşlerim, tabii mesele dediğim gibi uzun. 3 gün 3 gece burada saklanıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu süre zarfında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdullah sanki geceyi orada geçirmiş gibi, Mekke'de geçirmiş gibi gece geliyor, tekrar dönüyor sabaha karşı. Efendim, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in hizmetlisi Amir bin Füheyre mağaraya yakın bir yerde koyunlarını otlatıyor. Sadığı sütlerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sadık dostuna Hazreti Ebu Bekir'e ikram ediyor. Tabi mucizeler, çok çeşitli vakalar. Kıymetli kardeşlerim, caniler bakıyorlar ki içeride Hazreti Ali Efendimiz, biraz sıkıştırıyorlar, hatta dövdüğüne dair rivayetler. Hazreti Esma validemizi sıkıştırıyorlar ama bir kelam dahi alamıyorlar. Bunun üzerine Mekke'nin en iyi iz sürücülerini topluyorlar. Evet, bir başa 100 deve ödül, kim bulursa 100 deve. Değerli kardeşlerim, arayanlar bir ara mağaranın önüne geliyorlar. Böyle gidenler bilirler, zaten küçücük bir mekan, 2 kişi zor sığar. Böyle kafasını kaldıracak yukarı falan mümkün değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz telaşlanıyor. Kendi ifadesiyle diyor ki, قُلْتُ لِلنَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَى قَدِيمَةٍ قَدِمَيْهِ لَبْصَرْنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ. Diyor ki, ya Resulallah, işlerinden birisi eğilip baksalar ayaklarımızı görecek. Endişeleniyor. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyuruyor, Ebu Bekir'in me zannuke bi ithneyni Allahu thalithuhuma. Ya Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan 2 kişiyi sen ne zannediyorsun? Ya değerli kardeşlerim, müşrikler mağaranın ağzına geldikleri halde göremediler. Nasıl evden çıkarken göremediler? Çünkü Allah bu 2 sadık yolcuyu korumuş, onlar da bakmadan geçip gitmişlerdi. Cenab-ı Hak elçisinden yardımını esirger mi? Esirgememişti. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, bismillah, اِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَحْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. Rabbimiz buyuruyor, siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu 2 kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. İşte sevr. İzhuma fil gari iz yekulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına endişelenme, tasalanma, Allah bizimle beraberdir buyuruyordu. Tevbe suresinin 40. ayetini sizlere arz ediyorum. Bismillah. Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi ve eyyedehu bi cunudin lem teravha ila ahir. Derken Allah ona
kendi katından bir güven duygusu indir.

getirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Ve kelimetullahi hiyel ulya vallahu azizun hakim. Sadakallahu l-azim. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, Sevr mağarasında geçen üç geceden sonra kılavuzları Abdullah bin Urayhit geldi. Onlar Mekke'nin alt tarafından sahil yolundan takip ederek Medine'ye doğru yola çıktılar. Evet, kutlu Nebi doğup büyüdü, yetişti, ilk tebliğini yapmış oldu. Mekke'den ayrılmanın hüznü içerisinde sesleniyor ve diyor ki: "Vallahi inneki le hayru erdillahi ve ehabbu erdillahi iley." Vallahi Allah'a yemin ederim ki ey Mekke, sen yeryüzünün en hayırlı ve Allah katındaki en sevimli yerisin. Vallahi levle enni uhristu minki ma haracht. Eğer kavmim tarafından çıkarılmamış olsaydım, vallahi senden ayrılmazdım. Kim kendi memleketinden, diyarından ayrılır ki? Değerli kardeşlerim, yolculuk kızgın güneş altında devam ederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi caniler, iz sürücüler bir 100 deve alacaklar ya, efendim yola koyuldular. Onlardan birisi Süraka bin Malik, daha sonra Müslüman olmuş. Yakalamak üzere o kadar hamle yaptı ki atının ayakları kuma saplandı. Son defasında kendisi de düştü. Bu durum karşısında dehşete düşerek eman istiyor, af diliyor ve ne ihtiyaçları varsa göreceğini vaat ediyor. Peygamberimiz onun hiçbir teklifini kabul etmiyor. Sadece diyor ki, bizim yolculuğumuzu gizlemeni istiyorum senden. Onun üzerine Süraka da Allah Resulü'nün affına karşılık gerisin geri dönüyor. Allah Resulü'nün yolculuğunu gizliyor. Değerli kardeşlerim, 7 günlük bir yolculuk, 8. günde Kuba'ya ulaşıyorlar. Allah Resulü Kuba'da bir müddet misafir olarak kalıyor. Bu süre içerisinde biliyorsunuz Rabbimizin takva üzere bina edilen mescit buyurduğu, Bismillah, le mescidun üssüse alet takva, Kuba mescidini inşa ediyorlar. Tabi bu arada Hazreti Ali Efendimiz de emanetleri veriyor, sevgili peygamberimize ulaşıyor. 14 gün Kuba'da kalıyorlar. Tabi sevgi seli Medine sokaklarında, Medine ile Kuba arasında dolup taşıyor. 14 gün sonra yola çıkıyorlar. Ranuna Vadisi'nde cuma namazını kılıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cumadan sonra da Medine'ye ulaşıyorlar. Erkekler, kadınlar, özellikle çocuklar yollara düşmüşler. Ya Muhammed, ya Resulallah, biz Naccaroğullarının kızlarıyız diyen küçücük yavrular yollara düşmüş, yollara dökülmüşler. Adeta Kuba'dan Medine'ye kadar yollar dolup taşıyor. Üstad Necip Fazıl diyor ya, ayakta Medine Müslümanları, İslam'ın yardımcı kahramanları, Resuller Resulü uğruna feda, malları, canları, hanumanları, ayakta Medine Müslümanları. Herkes ayakta şerefli misafiri bekliyor. Şu meşhur ilahiyi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O günlerde söylenen, günümüzde de fazlasıyla söylenen, Tala'al bedru aleyna min saniyatil veda. Herkes biliyor bunu. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin diye yollara döküldüler.

güzel şiirler söylediler. Öyle bir sevinç ki değerli kardeşlerim, Enes bin Malik o günlerde çocuk, diyor ki: "Mâ ra'eytü yevmen kâne ahsene ve lâ edvâ min yevmin dehal aleyna fîhi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem." Diyor ki, ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye girdiği günden daha güzel ve daha parlak bir gün görmedim. Evet, Allah Resulüne kavuşmak gibi, onunla beraber olmak gibi, şimdi biz kabrini ziyaret ettiğimiz zaman bile ne kadar çok seviniyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Onu karşılayanlar, Ensar'ın çocukları, hepsi seviniyor. Değerli kardeşlerim, tabii Medine'ye varınca herkes Allah'ın sevgili elçisini misafir etmek istiyor. Peygamber Efendimiz kimseyi kırmamak için diyor ki, kasvayı, devesini serbest bırakınız. Nerede çökerse bizim konağımız orasıdır. Bildiğiniz gibi deve önce Naccaroğullarından iki yetimin arazisinde çöküyor. Sonra orası satın alınıp Mescid-i Nebevi yapılıyor. O ayrı bir konu. Sonra da kasva Halid bin Zeyd'in, yani kim o? Ebu Eyyub el-Ensari, bugün önemli bir semtimize, ilçemize Eyüp Sultan ismini veren, ilerlemiş yaşına rağmen İstanbul surları önüne kadar gelip şehit olan ve benim cesedimi mümkün olduğu kadar surlara yakın defnedin, beni küffarın ayakları çiğner de Müslümanlar dayanamaz, bir an önce İstanbul'u fethederler diyen güzel sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir müddet misafir kalıyor. Mescid-i Nebevi inşa edilince de, odacıklar yapılınca da Efendimiz oraya taşınıyor. Değerli kardeşlerim, işte Yesrib'i Medine yapan bu kutlu göçün adına hicret diyoruz. Hicret. Hicret sıradan bir olay değil. Allah ve Resulü uğruna her şeyi terk etmektir hicret. Dinlerini yaşayabilmek için her türlü eziyete katlanmalarına rağmen ana yurtta Mekke'de daveti sürdürme, İslam'ı yaşama imkanı kalmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni imkanlar aramış. Efendim Habeşistan'a hicrete izin vermiş. Ve Allah-u Zülcelal ona ve beraberindeki müminlere hicret yolunu göstermiş değerli kardeşlerim. Bu göç gerek hicret eden, gerekse onlara kucak açanlar için, evet, samimiyetin, sadakatin ve en önemlisi imanın bir göstergesidir. Birçoğu orada kalabilirdi. Malları, mülkleri vardı, yakınları vardı. Bakınız Yüce Rabbimiz Enfal suresinin 74. ayetinde hem muhacirleri hem de onları misafir eden, karşılayanları, barındıranları, bağrına basanları nasıl taltif ediyor? Bismillah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. İşte gerçek müminler onlardır. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar sırf dinlerini özgürce yaşayabilmek uğruna her şeylerini Mekke'de bırakıp
başka bir diyara göç ettiler. Hicret sayesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir devlet kurmuş. Orada siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olarak hakimiyet sağlamış ve İslam diğer toplumlara Medine'den ulaşmış. Değerli kardeşlerim, müminlerin adeta imanlarıyla imtihan edildiği bu göç, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olmuştur. Dolayısıyla hicret, İslam tarihinin ve dünya tarihinin en önemli olaylarındandır. İslam'ın geleceği için bir dönüm noktasıdır. Ve dünyanın sabır ve gayretle, mücadeleyle değiştirilebileceğini bize ispat eden bir olaydır. Sabır, gayret, neticede zafer. Değerli kardeşlerim, Allah için her şeyi göze alanlar, maldan, rahatlıktan, servetlerden, sevdiklerinden, canından, cananından, ne derseniz vazgeçenler, işte böyle başarılı oluyorlar. Hani Rabbimiz Celle Celaluhu hak davasında sebat edip gayret edenlere Allah'ın mutlak yardım edeceğini bizlere müjdelemiyor mu? Bismillah. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurkum ve yutebbit akdamekum. Sadakallahu aleyhi. Muhammed suresinin 7. ayetidir. Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler, ey müminler, Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz, sağlam bastırır. İşte hicret bu. Bismillah. Ve le yansurannallahu men yansuruh innallaha le kaviyyun aziz. Sadakallahul azim. Yine Haş suresinin 40. ayetinde de Rabbimiz buyuruyor. Allah kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım edecektir. Etmiş mi tarih boyunca? Evet. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Bir ayet daha arz edeyim. Ali İmran suresinin 160. ayeti. Bismillah. İn yensurkumullah fela galibe leküm ve in yakzulküm femen zellezi yensurukum min ba'di ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Sadakallahu lazim. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur Allah'ın izniyle. Allah'ın yardımı, ona layık olabilmek Rabbim bizleri o kullardan eylesin. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Ya Rabbi dua ediyoruz. Bizleri, özellikle mazlum Müslümanları yardımından uzak bırakma ya Rabbi. Ama bir tembihi var Rabbimizin. Müminler yalnız ona güvensinler, ona dayansınlar buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan hicret bir milattır, dönüm noktasıdır. Yok edilmek istenen bir avuç Müslümanın varoluş ve devlet oluş mücadelesidir. Akabe'de temeli atılan kardeşliğin Medine'de perçinleşmesidir. İslam'ın Mekke dışına ve dünyaya açılışının ilk adımıdır. Yeni bir dünya kurmanın ilk adımlarıdır hicret. Dünyayı değiştirmenin, gönülleri fethetmenin mümkün olduğunun ispatıdır hicret. Bunun için biraz önce de söyledim. Vatandan, yardan, serden, servetlerden, rahatlıktan vazgeçtiler. Allah için her şeyi göze aldılar ve muzaffer oldular. Değerli kardeşlerim, tabii Medine'de hicretten sonra hemen işe başlanıyor. Mescid inşası, Mescid-i Nebevi, odacıklar, Ashab-ı Suffe'nin

0: Ensar evlerinin en iyi köşelerini, en iyi bölümlerini, bahçelerinin en verimli yerlerini kardeşlerine vermek istiyor. İsar'ın, feragatın, kardeşini kendi nefsine tercih edişin doruk noktaya, zirveye ulaştığı zamanlar yaşanıyor. Değerli kardeşlerim, bazıları borç alıyor. Tamam kardeşim, teşekkür ederim, ben ticaret yapacağım diyor. Tabii hatırlarsınız, daha sonra bütün Müslümanların kardeş olduğunu ilan eden Hucurat suresinin Bismillah 10. ayeti innemel mü'minune ihvetun ayeti nazil olunca artık kardeşlik cihan şumul bir hal alıyor değerli kardeşler. Ama ilk zamanlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar ile Muhacir'i kardeş ilan etmesi gerçekten Medine'de yaraların çoğunu sarıyor. Değerli kardeşlerim, tabii Yahudilerle antlaşmalar yapılıyor, yeni bir devlet oluş aşaması var. Bunlar uzunca konular. İşte Hicri takvimin ilk yılı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla Medine'ye hicret ettiği 622 yılıdır. 622. yılı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Allah şefaatlerine nail eylesin, bu hadisenin yaşandığı yılı halifeliği döneminde Hicri takvimin başlangıcı kabul etmiş ve Hicri takvim kullanılmaya başlamış. Dolayısıyla önümüzdeki salı günü yeni Hicri yılın ilk ayı başlıyor. İlk ayı ve ilk günü. 1 Muharrem 1448. Yeni Hicri yılımızın, hepimizin, tüm Müslümanların, ülkemizin ve insanlığın hayrına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel tarihleri de çocuklarımızla, gençlerimizle paylaşmak lazım değerli kardeşlerim. Bizim birçok değerimiz, onlardan birisi de Hicri yılı bilmek, öğretmek. Rabbim bizleri hicreti layıkıyla anlayanlardan eylesin. Duamız olur ki kötülüklerden iyilikler, evet hicret son buldu. Lakin kötülüklerden iyiliklere hicretimiz hep devam etsin. Ve Rabbim bizi iyilerden eylesin. Rabbim muhacir olup yeni dostlara koşmayı, el açmayı, tebliğ görevini layıkıyla yapmayı, ensar olup dostlara kucak açmayı, yasaklardan, kötülüklerden ve günahlardan arınmayı hepimize nasip eylesin. Ve Rabbim dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir Müslümanın sıkıntısı varsa onların dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim şu anda özellikle Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, daha değişik yerlerde inim inim inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de onların düştükleri hale düşmekten mahfuz ve muhafaza eylesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Cumamız, cumanız mübarek olsun. Daha nice güzel günlerde hep birlikte Ensar ile Muhacir'in nasıl ki kardeşliği zirveye çıkardılar, aynı şekilde kardeşler olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışmaktır.

0: çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله. محترم Müslümanlar, İslam'ın ilk yıllarında müminler, Mekkeli müşriklerin günden güne artan eza ve cefasına, işkence ve boykotuna maruz kalmışlardır. Müslümanlar, yaşadıkları bütün zorluklara rağmen imanlarından asla taviz vermemişlerdir. Nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı güzin, Cenab-ı Hakk'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. İşte bu yıl daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Aziz müminler, hicret yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmek değildir. Hicret, Allah ve Resulünün rızasını her şeyden üstün tutma idealidir. Hakka yönelmenin ve hakikate sımsıkı bağlanmanın gayretidir. Nefsin gayrimeşru istek ve arzularından, şeytanın bitmek bilmeyen vesveselerinden uzaklaşıp, salih ameller ve güzel ahlakla dolu bir ömür geçirme azmidir. Hicret, hata ve günahlardan tövbe edip, Yüce Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınma çabasıdır. Haramlardan helallere, kötülüklerden iyiliklere doğru adım atma kararlılığıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir buyurarak, bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kıymetli Müslümanlar, her birimizin gerçekleştireceği bir hicreti mutlaka vardır. Yeter ki hatalarımızı fark edip, yanlışlarımızla yüzleşelim. Kendimizle barışık olalım. Fıtratımızın sesine kulak verelim. Yaratılış gayemizi hatırımızdan çıkarmayalım. Değerli kardeşlerim, Müslümanın hicreti kibirden tevazuğa, öfkeden merhamete, bencillikten diğerkamlığa, zulümden adalete, karamsarlıktan umuda doğru yol almasıdır. Müslümanın hicreti yalan, iftira, fitne ve gıybet gibi dilin afetlerinden uzaklaşıp doğruluğu, kardeşliği ve muhabbeti kuşanmasıdır. Müslümanın hicreti nefsini ve neslini sapkın fikirlerden, batıl ideolojilerden ve yanlış yönelişlerden koruması, dinine, değerlerine, kültürüne ve örfüne uygun bir ömür sürmesidir. Müslümanın hicreti alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılık gibi huzur ve güveni zedeleyen haramlara tevessül etmemesi, helallerle yetinmesidir. Müslümanın hicreti kul ve kamu hakkını ihlal edecek her türlü günahtan uzak durması, sözüne, davranışlarına ve işine dikkat etmesidir. Aziz Müslümanlar, Müslümanlara düşen hicri yeni yılda hicretin anlam ve önemini yeniden kavramaları, içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarının muhasebesini yaparak geleceğe yön vermeleri olmalıdır. İslam kardeşliğini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkanlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır. Bu vesileyle önümüzdeki salı günü idrak edeceğimiz hicri yeni yılımızın mazlumların yüzlerinin gülmesine, insanlığın huzura ermesine,
birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi şu ayeti kerimenin mealiyle bitiriyoruz. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır.

Cuma hutbesi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, biz de pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet.
4: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Okçular, dikkat edin.
7: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
6: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
0: 60. bölüm.
8: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
9: Ebu Süfyan, al sana! İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
10: Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş, koşun!
11: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
12: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
9: Hansala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün! Koşun! Hadi! Hadi!
8: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlar. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
13: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
14: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardım...

0: arkamıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun.
1: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
2: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
0: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
3: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
4: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyor. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
5: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
4: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
5: Denedim ama başaramadık.
4: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
5: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
6: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol! İleri!
3: Müşriklerin Halid bin Velid kumandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyr, emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
1: Tepenin üzerine yayılın. Oklarınızı hazırlayın. Kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Fırlatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam.
7: Artık okumuz kalmadı.
6: Kılıçları sıyırın, hadi.
3: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye and içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
8: Nesibe, nereye?
9: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
8: Allah yardımcın olsun.
3: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
9: Aman ya Rabbi! Ya Resulallah! İyi misiniz?
3: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah, kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
9: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
10: Anne, senin burada ne işin var?
9: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
10: Evet, o İbni Kamiye.
9: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
3: Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan Nesibe'nin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi. Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
10: Musab, arkana bak.
11: Ey Muhammed, ecelin benim elimden olacak.
3: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
11: Alsana!
10: Anne, Şemaf, dikkat et!
11: Alsana!
10: Allah'ım, Şemaf da şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
3: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ kolunu oldu.
10: Sancak!
9: Allah'ım yardım et!
10: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
3: Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbni Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
11: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Bizim ve uzaya şükürler olsun! Muhammed öldürülmüş, duydun mu?
3: İbni Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Nesibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
9: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Ha, tamam. İşte tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
10: İyiyim ben anne.
9: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
10: Evet, Allah'ın izniyle.
9: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil. Hadi.
3: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu.
9: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa

0: Kalpleri üzerinde kilitler mi var?
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun," dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum," dedim. Fatıma, "Şimdi olur," dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz," dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır, buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece.

0: Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Efendimiz'den bize, Hazreti Peygamber'in mirası. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz.

Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar, filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresi 29. Ayet. Peygamber Efendimizin vefatının ardından bıraktığı mirası iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Maddi mirası, manevi mirası. Şimdi bunları kısaca ele alalım. Maddi mirası. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz son derece sade bir hayat yaşamış, elde ettiği bütün maddi imkanları en kısa ifadesiyle Allah yolunda harcamıştı. Eline geçen 3-5 dirhemi veya bir salkım hurmayı hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtır, ashab-ı suffeye gönderirdi. Ölümünden kısa bir süre önce şiddetli ağrı çekerken birden yanında 7 dirhem kaldığını hatırlamış, bunun da Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek bunun hemen tasadduk edilmesini emretmişti. Hazreti Ayşe validemizden nakledildiği üzere bazen hanesinde günlerce ateş yakılmadığı, sıcak yemek pişirilmediği olurdu. Ev döşemesi ve eşyaları da son derece sadeydi. Bir defasında hanımları ondan daha iyi imkanlar istedi. Hatta üstelediler. Peygamber Efendimiz onlara ikaz olması açısından bir süre yalnız kaldı. Hücre-i saadetlerine bitişik, merdivenle çıkılan ayrı bir oda vardı. Bir müddet orada istirahat etti. Bu günlerden birisinde Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin istirahat ettiği bu odaya ziyarete geldi. Allah Resulü uzanmış yatıyordu. Altında ne bir minder ne yatak vardı. Sadece bir hasır ve hurma lifinden doldurulmuş kaba bir yastık. Ömer içeri girince sevgili Peygamberimiz kalkıp doğruldu. Ömer baktı, hasırın örgüleri Resulullah'ın yüzünde, vücudunda iz yapmıştı. Bir anda Hazreti Ömer'in içini hüzün kapladı. İçi burkularak etrafına bakındı. Yerde bir iki toprak kap, deriden yapılmış küçük bir su kırbası, duvara asılmış, içinde birkaç avuç arpa olduğu anlaşılan küçük bir torba. Gözyaşları süzülüverdi koca Ömer'in yanaklarından. Hazreti Peygamber sordu hayretle. "Hayrola Ömer, niçin ağlıyorsun?" "Ey Allah'ın Resulü," dedi Ömer. "İran kisraları şaşaa içinde saraylarda yaşarken, Bizans kayserleri lüks ve ihtişam içinde devdeveli bir hayat sürerken siz..." Tatlı bir tebessümle Peygamber Efendimiz Ömer'in sözünü kesti ve şu ayeti okudu. "Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi." Ve ardından ekledi. "İstemez misin ey Ömer, dünya onların olsun, ahiretse bizim." Hazreti Peygamber böylesi bir hayat tarzını tercih ettiği için vefat ettiği zaman arkasında maddi anlamda önemli bir miras bırakmadı. Bu hususu beyan etmek üzere Hazreti Ayşe validemiz, "Allah Resulü vefat ettiği zaman miras olarak ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir davar, ne bir deve, ne bir erkek veya kadın köle bırakmamıştır," buyurmuştur. Hanımlarının odalarındaki ev eşyaları yine onlar tarafından kullanıldı. Zaten bunlar kayda değer bir yekün teşkil etmiyordu. Giysileri, silahları ve zırhı, beyaz bir katır ve meşhur devesi Kasva vardı. Bir miktarda arazisi, Düldül adı verilen beyaz katırı Hazreti Peygamber kendisine hediye ettiği için Hazreti Ali aldı. Hatıra olarak Hazreti Peygamber'in ayakkabıları ve bazı ev eşyaları Hazreti Fatıma kanalıyla Hazreti Ali'ye geçmişti. Resul-i Ekrem'in bir hırkası, kılıcı ve yüzüğü ise Hazreti Ayşe vasıtasıyla Hazreti Ebubekir'e intikal etmiş, Hazreti Ebubekir bunları devlet işlerinde kullanmıştı. Meşhur devesi Kasva,

bir hayli yaşlandığı için Medine yakınlarındaki sürülerin bulunduğu bir otluğa bırakıldı. Hazreti Peygamber'in bir miktar borcuna karşılık zırhı bir Yahudi'de rehin olarak bulunuyordu. Vefatından sonra borç ödenerek zırh alındı. Biraz daha değerli sayılabilecek arazilerine gelince, kendisine hediye edilen Medine'deki bir bahçeyle Hayber ve Fedek bölgesinin fethinden sonra kendisine tahsis edilen araziler vardı. Hazreti Peygamber bu arazilerden elde edilen geliri amme işlerinde yolcu ve misafirlere harcıyor, ailesinin maişetini de buradan karşılıyordu. Sağlığında, "Biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktığımız her şey sadakadır" buyurduğu için bu araziler miras olarak paylaştırılmadı. Devletin kontrolü altında bulunduruldu ve bir vakıf gibi bu arazilerden elde edilen gelirler yine Hazreti Peygamber'in yaptığı şekilde sarf edildi. Manevi mirası. Şüphesiz Peygamber Efendimizin en büyük, en önemli, en kalıcı, en kapsamlı, en kuşatıcı mirası kitap ve sünnettir. Çağlar üstü ve tüm coğrafyaları kuşatıcı esaslarıyla evrensel bir özelliğe sahip olan İslam'ın iki temel kaynağı olarak kitap ve sünnet, Peygamber Efendimizin kıyamete kadar sadece ümmetine değil, aynı zamanda bütün bir beşeriyete eşsiz birer armağanıdır. Hazreti Peygamber Veda Haccı dolayısıyla yaptığı konuşmalarında bu hususa şöyle buyurarak işaret etmiştir. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Allah'ın kitabı olan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimizin sünnetinin konumu ve Müslümanlar açısından önemi üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim. Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim, kendisini her şeyden önce hidayet rehberi ve rahmet kaynağı olarak tanımlar. Dünya ve ahiret mutluluğuna erişmek ancak ona tabi olmakla mümkün olur. Peygamber Efendimiz çok veciz ve belî ifadelerle Kur'an-ı Kerim'i bize şöyle tanıtır. Kur'an öyle bir kitaptır ki vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamette kılar. Önceki insanların haberlerini, sonrakilerin durumlarını, insanlar arasında varılacak hükmü ihtiva eder. Hakla batılı ayırt eder. Bihude bir şeyi olmayan, kendini terk eden azgını Cenab-ı Hakk'ın helak ettiği, onun dışında hidayet arayanı Allah'ın dalalete düşürdüğü bir kitaptır o. Mevla'nın dosdoğru ipi, zikri hakimi, sırat-ı müstakimidir. Kendisine bağlanan arzular sapıtmaz. Onunla diller yanılmaz. Alimler kendisine doymaz. Çok tekrardan dolayı tazeliğini asla kaybetmez. Üstünlüğü ve mucize oluşu katiyen nihayete ermez. Cinlerin dinledikleri zaman gerçekten biz hayranlık veren bir Kur'an dinledik demekten kendilerini alamadıkları kitaptır o. Kendisiyle konuşanlar doğru söylemişlerdir. Onunla hüküm verenler isabet etmiş ve adil davranmıştır. Onu tatbik eden ecir görür. Ona çağıran dosdoğru yola hidayet olunmuştur. İlahi vahiy, Rabbani sözdür o. Elbette Kur'an-ı Kerim'in bu özelliklerinden gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda istifade edebilmek için tilavet edilen Kur'an ayetlerini mutlaka anlamak, üzerinde düşünmek ve hayatımıza aktarmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in asıl indiriliş gayesi de budur. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Bu Kur'an, ayetlerini düşünenler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sa'd Suresi 29. Ayet. Kısacası Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, kulluk rehberimizdir, öyle olmalıdır. Sünnet. İslam'ın ikinci kaynağı olan sünnet, Peygamber Efendimizin söz, fiil ve onaylarından oluşur. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber'in nübüvvet görevi sadece inen Kur'an ayetlerini tebliğ etmekten ibaret değildi. O, aynı zamanda bu ayetleri beyan etmekle de görevliydi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in bu görevini şöylece belirtir. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Nahl Suresi 44. Ayet. Resul-i Ekrem, Kur'an'ı açıklama

0: görevini bazen sözlü, bazen de fiili olarak yapmıştır. Yani tatbikatıyla, yaşayışıyla Kur'an'ın nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz, yaşayan Kur'an olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz de bu anlayışla kendisine Hazreti Peygamber'in ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an idi cevabını vermiştir. Bu itibarla Yüce Rabbimiz, andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır buyurarak Peygamber Efendimiz'i bizler için bir model olarak sunmuştur. Yine bu sebeple Müslümanlar Peygamber'e uymak, ona itaat etmek ve onun yolundan gitmekle emrolunmuşlardır. Bu açıdan Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanabilmesi için Hazreti Peygamber'in sünnetini iyi bir şekilde bilmek ve anlamaya ihtiyaç vardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, Kur'an'da aslı ve özü belirtilen hususları açıklamış, buna bağlı olarak hükümler koymuştur. Bir Müslüman açısından bağlayıcı olan bu hükümlerin ve genel anlamıyla sünnetin göz ardı edilmesi asla söz konusu edilemez. Bu konunun uzantısı olarak Peygamber Efendimizin manevi mirasına iki önemli unsurun da eklenmesi gerekir. Yaşayan sünnet ve ümmetin elçiliği. Şimdi bu iki kavram hakkında kısa bir bilgi verelim. Yaşayan sünnet. Hazreti Peygamber 23 yıllık risalet dönemi boyunca kendisine iman eden ashabını İslam'ın esasları çerçevesinde ciddi bir eğitime tabi tutmuştu. Allah Resulüne sonsuz bir sadakatle bağlı olan ashab-ı kiram, onun rahle-i tedrisinden geçmiş, ibadetlerinden ticaretine, günlük işlerinden kişiliklerine kadar hayatın bütün safha ve alanlarını Resul-i Ekrem'in talimat ve tatbikatına göre şekillendirmişlerdi. Yani Hazreti Peygamber'in sünnetine canlı ve toplumsal boyutu olan bir hüviyet kazandırmışlardı. Ayrıca İslam ümmeti tarafından altın nesil olarak kabul edilen bu dönemlerine Asr-ı Saadet denilen sahabe nesli, yaşayışlarına naklettikleri Hazreti Peygamber'in sünnetini bir sonraki nesle yani çocuklarına ve kendilerine ulaşan kimselere aktardılar ki bunlara tabiîn denir. Tabiîn de atalarından ve büyüklerinden öğrendikleri fiili sünneti eylem ve amel olarak bir sonraki nesle naklettiler. Bu üçüncü nesil ise etbaut tabiîn, tebeut tabiîn veya kısaca etba diye isimlendirilmektedir. Böylece nesilden nesile Peygamber Efendimizin manevi mirası taşınmış ve günümüze kadar devam ede gelen, süreklilik ve canlılığı olan fiili sünnet, yaşayan sünnet diye adlandırılmıştır. Şüphesiz İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in öğretileriyle sünnetin daha sonraki asırlara aktarılmasında başta ashab-ı kiram olmak üzere bu üç neslin çok büyük önemi, rolü ve hizmeti vardır. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz bu üç nesli, nesillerin en hayırlısı şu benim içerisinde bulunduğum nesildir, sahabe. Sonra onları takip edenler gelir, tabiun. Sonra da onları takip edenler gelir, etba buyurmuştur. Bugün biz Müslümanlara düşen görev, Hazreti Peygamber'in bizlere bıraktığı manevi bir miras olarak yaşayan sünneti yaşamak, yaşatmak ve bizden sonra gelen nesillere eksiksiz aktarmaya gayret etmektir. Ümmetin elçiliği ve ümmet olma bilinci. Peygamberler zincirinin son halkası olan ve Yüce Rabbimiz tarafından bütün bir insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, risaletini eksiksiz yerine getirmiştir. Cahiliye döneminden asr-ı saadeti oluşturmuş, İslami bir toplum meydana getirmiş, İslam ümmetini inşa etmiştir. Bu aynı zamanda bir medeniyet inşasıdır. Hazreti Peygamber bu misyonunu yerine getirirken, Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi ve kontrolü altında, basiret ve firasetle hareket stratejisini dikkatli bir şekilde belirlemiştir. İslam'a davet ve tebliğ faaliyetini gerçekleştirirken, en geçerli, en gerçekçi, neticeye en kısa yoldan ve emin şekilde götüren metot ve usulleri titizlikle tespit ve hassasiyetle tatbik etmiştir. İşte onun bu misyonu, hareket stratejisi ve uyguladığı yöntemler, manevi bir miras ve emanet olarak nesilden nesile İslam ümmetine intikal etmiş, ümmetin elçiliği görev ve sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ümmet olmanın ve ümmet bilincine erişmenin dahi Hazreti Peygamber'in manevi mirası olduğu söylenebilir. Esasen bu görevler, Allah Resulü'nün bize bıraktığı bir miras, bir emanet olduğu kadar, bir Müslüman olarak Yüce Rabbimizin bize verdiği bir görevdir de. Şu ayetler bu hususa açıkça işaret etmektedir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve Peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta, itidal sahibi, adil, seçkin bir ümmet yaptık. Bakara Suresi 143. Ayet. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk, ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet. Kuşkusuz böylesi önemli bir görevi layıkıyla yerine getirebilmek, bu büyük mirası ve emaneti yüklenebilmek için, Hazreti Peygamber'in davet ve tebliğ stratejisini, uyguladığı metotları en ince teferruatına kadar dikkatle incelememiz ve bilmemiz gerekmektedir.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta, musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin

görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen, sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-i şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır.
bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatça ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri

Dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz. Bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayı istedim. Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve ''Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır, dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Allah, evet dedi. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme. Allah, evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah, evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah, evet dedi.

0: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in çevreye verdiği önemi anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in bugünkü program konumuz olan çevre konusunda öyle güzel tavsiye ve uygulamaları vardır ki bunların hepsi günümüz dünyasında, yani ancak bugünlerde dillendirilmekte, önemi yeni yeni anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimizin bundan yaklaşık 1400 sene öncesinde dile getirdiği hususlar, dünyadaki çevrecilerin çevre sorunlarının çözümü için getirdikleri önerilerle benzerlik ve aynilikler arz etmektedir. Peygamber Efendimiz fıtrat ve tabiat üzerinde ısrarla durmuş, bizlere de yaratan ve yaratılanla uyumlu bir şekilde yaşamayı tavsiye etmiştir. Günümüzde çevre konusu gündeme geldiğinde ilk akla gelen hususlardan birisinin ağaçlandırma faaliyetleri olduğu söylenebilir. Hazreti Peygamber insanları ağaç dikmeye, mevcut ağaçları da korumayı teşvik etmiş, kendisi de bizzat ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Hayatında ormanlar tesis etmiş, mevcut ormanları korumaya önem vermiş, ashabıyla birlikte bir defada 500 hurma ağacı diktiği olmuş, eski bir orman yeri olan Zurayb mevkiini de yeniden ormanlaştırmış ve belirli bölgeleri özel koruma altına almıştır. O dönemde bu bölgeler harim, haram ve himma, yani yasak, korunan bölgeler olarak adlandırılmıştır. Hazreti Peygamber buralarda ağaçların kesilmesini, otların yolunmasını, kuş ve diğer hayvanların avlanmasını yasaklamıştır. Elinizde bir fidan varken, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa mutlaka onu dikin. Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır buyurarak her fırsatta ağaç dikmeyi tavsiye eden, ağaç dikmenin dünyevi ve uhrevi mükafatını dile getiren Peygamber Efendimiz Medine ve Taif'te bugünkü bildiğimiz anlamda sit alanları oluşturmuştur. Medine sit alanında şehrin her yönden yaklaşık 32 kilometrelik çevresi koruma altına alınmış, bu bölgede ağaçların kesilmesi yasaklanmıştır. Taif'te oturan Sakif kabilesinden bir heyet hicretin 9. yılında Medine'ye gelip Müslüman olunduğunda da onlara uymaları gereken hususları içeren yazılı bir talimat vermişti Efendimiz. Siyasi, sosyal ve ekonomik meseleleri içeren bu metinde çevreyle ilgili olarak vadilerinin tümünün koruma altına alındığını, yabani ağaçları kesmenin ve hayvanları öldürmenin yasak olduğu bildiriliyordu. Hazreti Peygamber bu konuda sadece talimat vermekle de kalmamış, Sa'd bin Ebu Vakkas'ı Vec Vadisi'ne korucu tayin etmişti. Günümüzde ancak ihtiyaç gereği farkına varılan milli park, sit alanı ve yeşil alan gibi çevrecilik faaliyetlerini ta o vakit başlatmıştı Hazreti Peygamber. Onun bu faaliyetleri sonucu tabiatın ve yerleşim yerlerinin ekolojik yapıları korunmuş, Raşid halifeler döneminde de Hazreti Peygamber'in tespit ettiği sit alanları aynen muhafaza edilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, biz çevre derken sadece üzerinde hayat sürdüğümüz toprak anayı değil, bizimle birlikte var olan ağaçları, bitkileri, teneffüs ettiğimiz havayı, dünyaya hayat buğsesi sunan suyu, hayvanları, böcekleri, velhasıl bizimle var olan her şeyi kastediyoruz. Hazreti Peygamber, tabiatın önemli bir parçası olan bütün hayvanları severdi. Ancak at, deve, koyun, keçi, kedi ve güvercine özel ilgi ve merakı vardı. Çeşitli vesilelerle insanların hayvanların hayat hakkına sahip göstermesini istemiş, işlerinin en yoğun olduğu dönemlerde bile hayvanların korunması ve bakımıyla ilgilenmiştir. Mekke'nin fethi günlerinde ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru ilerlerken yol kenarında yavrularını emziren ve onları korumak için havlayan bir köpeği görünce Cuayl bin Süraka adlı sahabiyi köpeğin bulunduğu yerde bekletmek suretiyle kalabalık ordunun köpeğe ve yavrularına zarar vermemesi için önlem almıştı. birçok hadisinde hayvanlara iyi muamele edilmesini, onlara şefkatli ve merhametli davranılmasını, eziyet edilmemesini, dövülmemesini, fazla yük yüklenmemesini, bakımlarının iyi yapılmasını, aşağılanmamasını ve yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmalarını emretmiş, hayvanların yavrularını bile düşünerek keçi sağan bir adama sütün tamamını sağmayıp keçinin yavrusu içinde süt ayırmasını söylemiş, kuş yuvalarının bozularak yumurta ve yavruların alınmasını yasaklamıştır. Hazreti Peygamber hayvanların var olma hakkına o kadar hürmet göstermiştir ki, devesi bir deve kuşu yuvasına basıp da yumurtalarını kıran ihramlı bir kimseye her bir yumurtaya karşılık bir gün oruç tutmasını yahut bir fakiri doyurmasını emretmiştir. Şu örnekte Hazreti Peygamber'in bu konudaki hassasiyetine güzel bir örnektir. Bir yolculuk esnasında sahabilerden biri kaya kovuğunda bulduğu bir kuş yuvasından iki tane yavru kuş alarak muhtemelen göstermek için arkadaşlarına getirmişti. O sırada yanlarında anne kuşun çırpınışını gören Hazreti Peygamber, "Bu kuşu yavruları sebebiyle üzen kim? Derhal yavrularını ona iade edin." buyurmuş, her konuda olduğu gibi hayvanlar hakkındaki bilincinde ancak imandan beslenen bir sorumlulukla kalplere yerleşebileceğini beyan etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, çevre Allah'a kulluk görevini yerine getirerek ebedi ahiret yurdunun kazanıldığı mekanımızdır bizim. Dolayısıyla çevreyi geliştirip güzelleştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek için sorumluluk üstlenmek her Müslümanın görevidir. Kur'an'da yer alan, "Eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi" mealindeki Mü'minun suresi 71. ayeti, yer ve göğün, yani hayatı devam ettiren çevre şartlarının insan eliyle bozulabileceğini bildirmektedir. Sorumsuzca davranışlar sergileyerek çevreyi bozmanın ve kirletmenin bütün canlılara zarar vereceğini ve sonuçta korkunç felaketlerin ortaya çıkabileceğini bilmemiz ve her birimizin bu yönde sorumluluklar yüklenmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamber, insanların gelip geçeceği yolların daraltılmaması konusunda arkadaşlarını uyarmış, seferde kurulan çadırların dahi düzenli olmasını istemiş, ashabına yüksek olmayan geniş, çok odalı, geniş avlulu ve bahçeli evler yapmalarını tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz, toprağa hem maddi ve manevi temizlenme ve arınma aracı hem de ibadet yeri olarak görmüştür. "Benim için bütün yeryüzü temiz ve namaz kılınabilir kabul edilmiştir" buyurarak, diğer dinlerde ibadetler sadece mabetlerde yapılırken İslam'da namazın yeryüzünün her yerde kılınabileceğine işaret etmiştir. Yani çevre bizim için aynı zamanda bir ibadet alanıdır. Yeryüzünün temiz tutulması, şehirlerin cadde ve sokaklarının temiz olması, hem insan sağlığı, hem düzen, hem de güzellik ve estetik açısından önemlidir. Hazreti Peygamber, yaşadığı çağda tüm bunlara yönelik evrensel uyarılarda bulunarak önlemler almış, bir kişinin yoldan gelip geçeni rahatsız eden herhangi bir şeyi kaldırmasının sadaka olduğunu bildirmiştir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre bir adam yol üzerinde bir diken dalına rastladı ve "Vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştırayım da onları rahatsız etmesin" diyerek onu yoldan kaldırması sebebiyle cennete konuldu buyurmuş. Müslümanlardan da evlerinin önlerini ve çevrelerini temiz tutmalarını istemiştir. Peygamber Efendimizin çevreye dair özet olarak verdiğimiz bu uygulamaları, ortaya koyduğu örnekliği, aldığı önlemler ve biz Müslümanlara yaptığı tavsiyelere rağmen etrafımızda yanlış giden bir şeyler varsa, her birimizin yapıp ettiklerimiz konusunda hayatımızı ve yaşayış tarzımızı bir daha gözden geçirmemizin uygun olacağını düşünüyoruz. Değerli dostlar, insan dünyayı imar için görevlendirilmiş olsa da tam aksini yapabilmekte ve çoğu zaman haddi aşarak imar değil, imha edebilmektedir. Aslında insanlık kendi eliyle müdahale edip kirletmedikçe çevre kendi sistemi içinde kesinlikle temiz kalacaktır. Bundan kuşku yok. Ne var ki dünyayı imar ile yükümlü insanoğlunun çeşitli olumsuz ve uygun olmayan müdahaleleri sonucunda bugün çevre sorunları olarak adlandırdığımız küresel bir ekolojik krizle karşı karşıya dünyamız. Krizin merkezinde programımızın başından bu yana aktarmaya gayret ettiğimiz değerler bunalımı ve bilinç kirlenmesi yer alıyor. Çözümse bu bilinç kirlenmesini temizlemekten ve herkesin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesinden geçmekte. İnsanoğlu bugün nefes almasını sağlayan ormanları yakarak, kendisini doyuran toprakları çölleştirerek, nehirleri kurutarak, denizleri, okyanusları, hatta günlük kullandığı karayollarını, park yerlerini atıklarla kirleterek kendi sonunu hazırlamaktadır. Bilim adamlarının altını koyu renklerle çizerek sık sık uyardıkları üzere çağımızda artık insanın yapıp ettikleri yüzünden pek çok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yani insan bütün bunları yaparak aslında bindiği dalı kesmekte, küresel bir ekolojik bunalıma kapı aralamaktadır. Oysa Hud suresi 61. ayetinde emredilen insanın içinde yaşadığı çevreyi ve bütün yeryüzünü imar etmesi, güzelleştirmeye çalışması, Bakara suresi 205. ayetinde uyarılan fesat çıkarıp tahrip etmekten sakınmasıdır. Ayetlerde bildirilenler ve Hazreti Peygamber'in uygulama ve tavsiyeleri her alanda olduğu gibi çevre konusunda da dikkate alınıp bu olumsuz gidişe dur denilmemesi halinde her birimizi zorlu günler beklemektedir. Bilincinde olunması gereken husus, çevre konusunun bazı insanların sandığı gibi bir fantezi olmaktan çok daha öte hepimiz için bir var olma mücadelesi olduğudur. Rabbimizden bizi bu bilince eriştirmesini, kendimizle, diğer insanlarla ve çevremizle uyumlu ve barışık bir hayat sürmeyi dileriz. Bunun için yapılması gereken, Hazreti Peygamber'in hayatı içinde ortaya koyduğu örneklerle bize yaptığı tavsiyelerinin gereğinin yapılmasıdır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.
0: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken

Aramızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz, ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
2: Hani Abdullah?

0: nerede?
1: Onu ne zamandır göremiyorum.
2: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
3: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
2: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
4: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
1: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
4: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
5: Hem de bize anlatır sağ olsun.
2: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
4: Allah sizlerden de razı olsun.
1: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
4: Elbette, buyur.
1: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
4: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
5: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
2: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
1: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduk.

0: ayaklarımı yasıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
1: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
0: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
1: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a, öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
0: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
1: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır," dediler. Aralarından birisi, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım," dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak," dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat, Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kur'an muhafızı bir şehit, Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Resulullah'ın ahirete irtihalinden kısa bir müddet geçmişti. İslam ordusu Yemame bölgesinde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime isimli büyük bir yalancı önderliğindeki orduyla savaşıyordu. Muharebenin hararetli olduğu bir sırada Ensar'ın sancaktarı Zeyd bin Hattab şehit edildi. İslam ordusunun dağıldığı o sıra bir hafız sahabi İslam sancağının yere düşmesine müsaade etmedi ve sancağı eline aldığı gibi savaş meydanındaki dağılmış Müslümanları toparlamaya çalıştı. Bu kahraman bir yandan "Muhammed ölümsüz biri değildir, aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırarak düşmanla savaşıyor, diğer yandan da düşmanın hedefi olma pahasına İslam sancağını taşıyordu. Onun korkusuz halini gören sahabenin ileri gelenleri, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın kendilerinden öğrenilmesini tavsiye ettiği

dört kişiden biri olan ve hakkında Allah'a hamd ettiği bu kurra hafız şöyle dediler: "Sen Kur'an konusunda içimizde parmakla gösterilen birisin. Ne olur önden sen gitme. Sana bir zarar gelmesinden korkarız." Bir anda "biz Resulullah zamanında böyle yapmazdık" deyip günün Kur'an'ın lafızlarının korunmasının değil gereğinin yapılmasının vakti olduğunu belirterek yakarışların hiçbirine aldırış etmeyen bu yiğidin kulakları çınlatan şu büyük yemini savaş meydanında yankılandı: "Eğer ben bu sancağı bırakıp kaçarsam Kur'an'ın kötü bir hamili, hafızı olayım." Bu sahneyi gören sinsi bir müşrik İslam ordusunun saflarını yararak cengaver hafızın sağ omzuna bir kılıç darbesi indirdi ve sağ kolunu kopardı. İslam sancağını sol eline aldığını gören düşman bu kez sol omzuna indirdiği darbeyle mübarek sahabinin sol kolunu kesti. Yediği her kılıç darbesi sıkıca tuttuğu İslam sancağına daha da yapışmasına, bulunduğu yerde daha dik durmasına sebep oluyordu. Bu defa yere düşmesin diye bacaklarının arasına veya göğsüne sıkıştırdığı sancak, boynuna indirilen kalleş bir darbeyle toprağa düştü. Peygamber iltifatına mazhar olmuş bu kahraman hafız, Yemame'de son nefesini verirken, nice peygamberler, beraberinde kendilerini Allah yoluna adamış birçok kimse varken savaştılar ve onun yolunda şehit oldular. O kimseler, peygamberlerinin öldürülmesine rağmen Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun eğmediler. Allah zorluklara göğüs gerenleri sever mealindeki ayeti okuyarak şehadet şerbetini içti. Onun şehadetini görenler ve duyanlar, "eyvah gitti Kur'an'ın dörtte biri" ifadesini kullandılar. Şehadetiyle adından sıkça söz ettiren bu cengaver hafızın adı Salim bin Ubeyd bin Rebiya'dır. Kaynaklarda Salim Mevla Ebu Huzeyfe olarak yer bulan bu isim, İran'ın İstihar şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Bir süre sonra ailesi Sasani hakimiyetinde bulunan Übülle'ye yerleşti. Babası bölgenin önde gelen tüccarlarındandı. Bizanslıların Araplarla birlikte Übülle'ye düzenlediği bir baskın sırasında şehir yağmalanıp anne ve babası öldürüldü. Salim ise henüz 5-6 yaşlarında küçücük bir çocukken esir alındı. Muhtelif köle pazarlarında birçok kişi tarafından alınıp satıldı ve en sonunda Beni Kurayza Yahudilerinden Sellam bin Cübeyr tarafından satın alınarak Medine'ye getirildi. Salim'i burada Sübeyte bin Ye'ar isimli bir hanım satın aldı. Sübeyte 9-10 yaşlarındaki Salim'i bir köle gibi değil, adeta öz çocuğu gibi görerek ona oldukça yakın davrandı. Çıktığı bir ticaret seyahatinden dönerken Medine'ye uğrayan Mekke eşrafından Ebu Huzeyfe bin Utbe, burada Sübeyte ile tanışıp anlaşarak onunla evlendi. Kısa bir süre sonra birlikte Mekke'ye taşınma kararı aldılar. Sübeyte, Salim'i beraberinde Mekke'ye götürdü. Ebu Huzeyfe ile eşi Sübeyte, Mekke'de İslam davetinin ilk yıllarında Müslüman oldular. Onlardan etkilenen Salim de hiç tereddüt etmeden İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Sübeyte, Salim'i azat edip istediği yere gitmesi hususunda onu serbest bıraktı. Ancak özgürlüğüne kavuşan Salim, kendisine çok iyi davranan bu güzel aileden ayrılmak istemedi ve onların himayelerine girdi. Evlatlıkların gerçek babalarına nispet edilmesini emreden ayet nazil oluncaya kadar, Salim'in nesebi Ebu Huzeyfe'ye dayandırılarak kendisine Salim bin Ebu Huzeyfe denildi. Ayetin nüzulünden itibaren Salim, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olarak anıldı. Ebu Huzeyfe çok değer verdiği Salim'i, kız kardeşinin kızı Fatıma binti Velid ile evlendirdi. Ebu Huzeyfe'yi çok seven Salim, Yemame'de savaşıp ruhunu Rahman'a teslim etmeden az evvel, Ebu Huzeyfe'den haber var mı diye sorduğunda, onun şehit olduğunu öğrenmiş ve Allah'a hamd ederek, "Umuyorum ki ben de dostum Ebu Huzeyfe'nin arkasından gideceğim. Eğer bana da şehadet bu meydanda nasip olursa, beni dostumdan ayırmayın olur mu? Zira Resulullah böyle yapardı. Beni de Ebu Huzeyfe'nin yanı başına defnedin. Bu dünyada birbirimizden ayrılmazdık, kabirde de ayrılmayalım" demişti.
Bu sözleri duyanlar o gün

Salim'in bu isteğini yerine getirdiler ve son nefesini vermeden onu gerçek dostu Ebu Huzeyfe'nin şehit olarak toprağa düştüğü yere götürdüler. Salim böylece son nefesini Ebu Huzeyfe'nin yanı başında verdi. Birbirlerini Allah için seven ve dünyadayken birbirinden ayrılmayan bu iki dost aynı yerde şehit oldular. Savaşın sona ermesiyle birlikte şehitleri tespit etmek üzere dolaşan görevli sahabiler Salim'i başını Ebu Huzeyfe'nin ayakları arasına koymuş halde buldular. Birlikte imanla şereflenen bu iki dostun şehadetleri de beraber gerçekleşmişti. Suffe'nin önemli sakinlerinden olan Salim, zaman zaman mescitte tek başına kalarak sabahlara kadar yanık sesiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Yine bu vakitlerin birinde Salim'in gönüllere hitap eden Kur'an okuyuşu Mescid-i Nebevi'yi dolduruyordu. Oradan geçmekte olan Hazreti Ayşe validemiz, kalpleri titreten sesi dinlemekten kendini alamadı. Olduğu yerde kala kaldı, bir süre bekledi. Gönüllere işleyen bu sedayı oturup dinledi. Bu sırada Hazreti Peygamber, Hane-i Saadet'te Hazreti Ayşe'yi bekliyordu. Hazreti Ayşe validemiz ise bu Kur'an sesinden Resulullah'ı beklettiğini fark edemeyecek kadar etkilenmişti. Allah Resulü gecikme nedenini sorduğunda Hazreti Ayşe validemiz ona şu cevabı verdi. Ya Resulallah, mescitte bir adam Kur'an okuyordu. Olduğum yerde kala kaldım. Dinlememek mümkün değildi. Ben bugüne kadar Kur'an'ı ondan daha güzel okuyan hiç kimse görmedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz merak ve heyecan içinde mescide yöneldi. İkisi birlikte hızlı adımlarla Kur'an sesinin geldiği tarafa doğru yürüdüler. Resul-i Ekrem bu yanık sesin sahibini görünce Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurdu. Bu Salim'dir. Ümmetimin içerisinde onun gibileri yaratan Allah'a hamdolsun. Salim oldukça kuvvetli bir hafızaya sahipti. Peygamberin bu has talebesi, Darül Erkam'dan beri vahyedilen her ayeti anında hafızasına nakşederdi. Resulullah, Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyan sahabiler arasında olması itibarıyla Salim'i, Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Bunlar İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir buyurarak, Kur'an-ı Kerim'i kendilerinden öğrenmeyi tavsiye ettiği dört kurradan biri olarak saydı. Bu vesileyle Salim, Mekke'de Darül Erkam'da, Medine'ye hicretten sonra ise Suffe'de, muallimi olan Allah Resulü'nden Kur'an'ı öğrenmekle kalmadı, öğrendiklerini Suffeli kardeşlerine aktardı ve Suffe'nin öğretmen kadrosunda yer aldı. Salim'in Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okumasından dolayı Peygamber Efendimiz'in Allah'a hamd etmesi ve onun da içinde yer aldığı dört kişiden Kur'an öğrenilmesi hususundaki sözü, Salim'in hem kari yani okuyucu hem de mukri okutucu sıfatını haiz olduğunu göstermektedir. Hazreti Ömer'in bir ayet hakkında araştırma yaptığı, ilgili ayeti bilen kişinin, Salim'in Yemame'de şehit düştüğünü öğrenmesi üzerine inna lillah dediği nakledilmiştir. Onun bu durum üzerine vahyin metinleşmesi için harekete geçtiği ifadesi dikkate değerdir. Kaynaklar, Salim'in henüz Resul-i Ekrem hayattayken Kur'an-ı Kerim'i mushaf halinde cem ettiğinden, bir başka ifadeyle kendine ait özel mushafı olan birkaç kişiden biri olduğundan bahsetmektedir. Bu durum onun Kur'an-ı Kerim'le ne denli irtibatlı olduğunu gösterir mahiyettedir. Salim hicret için müsaade edildiğinde Hazreti Ömer'in içinde bulunduğu bir grup sahabiyle birlikte çocukluk yıllarını geçirdiği Medine'ye hicret etti. Allah Resulü'nün gelişini bekledikleri Medine yakınlarında bulunan Kuba'da içinde bulunduğu muhacir gruba Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldırdı. Bu konuda Salim'in ön plana çıkmasında Kur'an-ı Kerim'le fazla meşguliyeti dolayısıyla Kur'an'ı güzel okuması ve daha fazla ayet bilmesi gösterilmektedir. Bu sebeple o, muhacirlerin imamı olarak da şöhret buldu. Peygamber Efendimiz Salim'i çok sever ve ona çok değer verirdi. Onun Allah'a olan sevgisini bir gün şöyle ifade etmişti. Salim'in Allah'a karşı çok güçlü bir muhabbeti vardır. Hatta Allah'tan korkmamış olsaydı dahi ona isyan etmezdi. Bu söze istinaden Hazreti Ömer, vefatından önce kendisine kimin halife olacağını soranlara,
Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim hayatta olsaydı, Şura'yı toplamaksızın halife olarak onu tayin ederdim. Allah bana, niçin onu halife seçtin diye sorduğundaysa şöyle derdim. Rabbim, ben senin elçini şöyle derken işittim. Salim, Allah'ı bütün kalbiyle sever. Görüldüğü üzere Hazreti Ömer'in Salim'e olan sevgisi bir başkaydı. Yine hilafeti döneminde bir gün, içlerinde kendisinin de bulunduğu sahabenin bazıları bir mecliste eski günleri yad ediyordu. Hazreti Ömer topluluğa şu soruyu sordu. Hadi bir dilekte bulunun bakalım, şayet şu an bir dua edecek olsaydınız Allah'tan ne isterdiniz? Orada bulunanlardan biri söz alarak, ben Allah'tan şu oda dolusu kadar altınım olsun, ben de onları Allah yolunda tasadduk edeyim. Bir başkası ise, ben de isterdim ki burası inci, mercan ve mücevherle dolsun ve ben de onları Allah yolunda infak edeyim dedi. Yine istekte bulunun diyen halifeye oradakiler, ey müminlerin emiri, başka dileyecek bir şey bilmiyoruz. Anlaşılan senin duymak istediğin bizim dileğimizden farklı. O halde buyur senden dinleyelim dediklerinde Hazreti Ömer şu ifadeleri dile getirmişti. Ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim ve Huzeyfe bin Yeman gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim. Aynı değeri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'in de verdiğini söylemek mümkündür. Zira birçok sahabi gibi Abdullah bin Ömer de çok sevdiği Salim'in adını oğluna vererek sevgisini isar etmiştir. Abdurrahman bin Avf'ın Salim sevgisi ise bir başkaydı. Onun sevgisi o denli tezahür etmişti ki, Abdurrahman bin Avf iki oğluna da Salim ismini vermişti. Hazreti Ebubekir de Salim'e yakın ilgi gösterir ve ona hürmet eder, her bulunduğu ortamda yerinden kalkarak Salim'e yer verirdi. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün savaşlara Allah Resulü ile birlikte katılan ve cesurca çarpışan Salim, Uhud'da savaşın en şiddetli anında Resulullah'ın yanında bulunan bir avuç kahramandan biriydi. Burada Resul-i Ekrem yüzünden yaralandığında yüreği parçalanan Salim, hıçkırıklarla onun sakalından aşağı sızan kanları temizledi. O Tebük seferinde de Peygamber Efendimizin yanında cesaretle duran ve Hazreti Peygamber'in sahabeye örnek gösterdiği kişiydi. Buna göre Tebük'te bir gece vakti büyük bir gürültü kopmuş, duydukları sesten dolayı korkuya kapılan İslam ordusunda bir panik yaşanmıştı. Yaşanan kargaşadan etkilenenlerden biri de Abdullah bin Amr'dı. Silahını aldığı gibi panikle ne yapacağını bilmez bir şekilde dolanırken uzaktan Salim'i gördü. İçinden Bedir Savaşı'na katılmış şu salih kimsenin yanına gideyim de onun yanında durayım diye geçirdi. Yanına vardığında kılıcına sımsıkı sarılan Salim'i gözlemlemeye ve hareketlerini taklit etmeye başladı. Çok kısa bir süre sonra Allah Resulü çadırından dışarı çıktığında Salim ve Abdullah bin Amr'ın dışındaki sahabenin panik içinde durumunu görünce öfkeli bir şekilde ''Ey insanlar, bu ne hafifliktir? Bu iki salih adamın yaptığı gibi sakin kalamaz mıydınız?'' diyerek tevekkül konusunda ashabını ikaz etti. Sadece Allah'tan korkulması gerektiğini hatırlatıp İslam ordusuna bu iki şahsı tevekkül ve cesaret konusunda örnek gösterdi. Abdullah bin Amr yaşadığı bu olayı o gece Salim'in sayesinde ben de Allah Resulü tarafından övgüye mazhar oldum ifadesiyle dile getirmiştir. Salim vefatı halinde malının üçe bölünmesini, birincisinin Allah yolunda sarf edilmesini, ikincisinin köle azadı için kullanılmasını, üçüncüsünün ise kendisini hürriyetine kavuşturan kimselere, mevlalarına pay edilmesini vasiyet etti. Şehadetinin ardından Halife Hazreti Ebubekir, Salim'den kalan mirasın 200 dirhemlik kısmını mezkûr vaziyet gereği Salim'i azat eden ve yanında büyüdüğü Ebu Huzeyfe'nin eşine gönderdi. Ancak o Salim'in azat edildiğini, bu itibarla onun üzerinde herhangi bir hakları kalmadığını belirterek mirası kabul etmeye yanaşmadı. Hazreti Ömer'in mirası alması hususundaki ısrarı üzerine bu kez Ebu Huzeyfe'nin eşi, ben onu Allah yolunda harcanmak şartıyla dilediğiniz şekilde sarf edilmesi için bağışladım diyerek mirası geri çevirdi. Böylece ilgili meblağ devlet hazinesine bırakıldı.
hem kari hem de mukri sıfatıyla Hazreti Peygamber'den iltifat gören, Allah'a karşı beslediği güçlü muhabbetiyle sahabenin imrendiği bir şahsiyet olan Salim, Yemame günü şehit olarak toprağa düştü. Onun Hazreti Peygamber'den naklettiği şu rivayet bize bir hassasiyet dersi vermektedir. Kıyamet günü birçok insan Tihame Dağı gibi sevaplarla gelir. Allahsa onların amellerini boşa çıkarır ve onları şiddetli bir şekilde cehenneme atar. Resulullah'ın bu sözleri üzerine Salim'in, "Anam babam size feda olsun ey Allah'ın nebisi. Biz o kimseleri nasıl tanıyacağız, tarif eder misiniz? Sizi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben onlardan biri olmaktan çok korkuyorum," demesi üzerine Resulullah, "Ey Salim, onlar namaz kılıp oruç tutan, ancak harama rastlayınca hemen içine dalıveren kimselerdir. Onlar Allah'tan hiç korkmadan o haramı işlerler. Allah da böylece onların amellerini boşa çıkarır."

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kâb'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince, Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti

0: Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa, günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan iz bırakır dünyaya. Kimi zaman adından bahsedilen izler olsa da çoğu zaman bilinmez bu izler. Ama merhametle atılan izlerse hissedilir kalbin derinliklerinde. Ve bizler bugün merhamete hiç olmadığı kadar muhtaçız. Çünkü gürültü çoğaldı, sesler yükseldi, kalpler birbirine sağır oldu. Oysa Peygamber Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıştı bizleri. Dedi ki, "İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez." Bu söz bir uyarıdan çok daha fazlasıdır. Hem kişinin kendisini hem de toplumu ilgilendirir. İnsan insana muhtaçtır. Bu muhtaçlık sadece ekmeğe, suya, barınağa değildir. Anlaşılmaya, görülmeye, affedilmeye de muhtaçtır.

Nice yaralar vardır ki merhem değil bir söz iyileştirir. Nice karanlıklar vardır ki bir tebessümle dağılır. Merhamet işte bu küçük ama derin dokunuşlarda gizlidir. Allah Teala Rahmandır, Rahim'dir, rahmeti gazabını geçmiştir. Kula gösterilen merhamet, Allah'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Çünkü merhamet etmeyen kalp, rahmeti tanımakta zorlanır. Kalbi başkasına kapanan, haktan rahmeti de hissedemez. Merhamet acımak değildir. Acımak yukarıdan bakar insana. Merhametse yanındadır kişinin. Acımak mesafe koyar, merhametse mesafeleri kaldırır. Merhamet, güçlüyken incitmemek, haklıyken bağışlamak, aceleyle yargılamamak ve başkasının yükünü kendi yükü bilmektir. Bir kalbin merhametle atması, o kalbin hala diri olduğunun işaretidir. Merhametin çekildiği yerde katılık başlar. Katılıksa zamanla zulme dönüşür. Merhamet adaletle yan yanadır. Zulme sessiz kalmak merhamet değildir. Ama adaleti uygularken bile kalbi incitmemek, insanı yok saymamak merhamettir. Merhamet, hatayı meşrulaştırmak değil, hatalıyı insanlığından koparmamaktır. İnsanı kazanmayı hedefler, ezmeyi değil, onarmayı amaçlar, yıkmayı değil. Kişi başkasına merhamet ettikçe, kendi iç dünyasında da huzur bulur. Çünkü merhamet, insanın fıtratına en uygun haldir. Sertlik kalbi yorar, merhamet dinlendirir. Affetmek zayıflık değil, ruhun yüklerinden arınmasıdır. Merhamet eden, aslında kendine iyilik eder, kalbini hafifletir, yolunu aydınlatır.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim." deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır." diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin." dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi." dedi. Ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir

bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olmalı.

yapacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamd olsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baaleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Abdullah bin Ebu Evva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Peygamber efendilerimizin mükemmel yaratılışını ve üstün ahlakını konuşuyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz, Hazreti İsa'nın zühdünden bahsediyor. Nasıl dünyaya değer vermeyen bir insan olduğunu bize anlatıyordu Hazreti İsa'nın. Şöyle diyor: ve kâne yelbesü'ş-şâra ve ye'kulü'ş-şecere ve lem yekun lehu beyt eynemâ edrakehun nevmu nam. Hazreti İsa kıldan dokunmuş elbise giyerdi. Yani giyimine kuşamına pek önem vermezdi. Kıldan dokunmuş, en ucuz, en değersiz şeyler. Onu giyer, ağaç yaprağı yerdi. Tabii devamlı surette ağaç yaprağı yenmez ama kimseden bir şey istemediği için, belli bir işi de olmadığı için zaman zaman ağaç yaprağı yemek zorunda kalırdı. Hazreti İsa'nın bir evi yoktu. Nerede uykusu gelirse orada uyurdu. Dünyaya değer vermeyen bir insandı. Ve kâne ehabbul esâmi veya ehabbul esmâi ileyhi en yukâle lehu biskî. Hazreti İsa yüksek tevazu sahibi bir insan tabii. Bu sebeple insanların kendisine miskin diye hitap etmesinden hoşlanır. Miskin aslında zorba olmayan, insanlara fenalık yapmayan kişi manasıdır. Ya zararsız adam. Peygamberlerin özellikleri dünyaya gönül vermemeleridir. Gönül bağlamamak manasında söylüyoruz tabii ya. Dünyaya gönül bağlama, dünyaya teslim olmama, dünyayı avucunun içine almak ama dünyanın avucunun içine girmemek. Çünkü dünya sizi avucunun içine alırsa istediğini yaptırır, Allah korusun. Vekile inne Musa aleyhisselam lemma verada ma'e medyene kânet tura kudratül baknihi minel hüzâli. Hazreti Musa Firavun'un kendisine fenalık yapacağından korktu peygamber olmadan önce. Yani çarşıda giderken bir hemşehrisi kendisinden yardım istedi. Bu adam beni dövüyor diye. O da ona bir yumruk attı. Adam öldü. Bu defa Hazreti Musa'yı takibe başladılar. O da kaçtı. Oradan kaçtı. Şuayb Aleyhisselam'ın memleketine doğru gitti. Medyen'e doğru gitti. Şöyle bir rivayetten söz ediliyor. Firavun'a yakalanmamak için, Firavun'un adamlarına yakalanmamak için Şuayb Aleyhisselam'ın memleketine, Medyen'e varınca o kadar zayıflamıştı ki, çünkü insanlara görünmek istemiyor. Kimseden bir şey de isteyemiyor. Dolayısıyla bulduğu otu, yeşilliği yiyerek yoluna devam ediyor. Oraya vardığı vakit vücudu o kadar zayıflamış ki midesindeki şeyi görünebilecek hale gelmiş. Efendimiz bu durumla ilgili bir bilgi veriyor bize. Rekale sallallahu aleyhi ve sellem, Fahri Kainat Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, لَقَدْ كَانَ الْاَنْبِيَاءُ قَبْلِي يُبْتَلَى أَحَدُهُمْ بِالْفَخْرِ وَالْكَمْلِ وَكَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ الْاَطَاءِ اِلَيْكُمْ. Server-i Enbiya Efendimiz buyuruyor ki, benden önce gönderilmiş olan peygamberler de çeşitli şekillerde imtihan edilirler. Her peygamber farklı sıkıntılarla Allah Teala tarafından imtihan edilirdi. Ama onlar bu imtihana üzülmezlerdi diyor
İşte şuram hasta oldu, bana böyle bir sıkıntı geldi, yokluk içindeyim, perişanım diye şikayet etmezlerdi. Mesela diyor Efendimiz, bir peygamber fakir düşse, vücutlarına bit düşse, şimdi bit bilinmiyor ya, biz iyi biliriz eskiden. Bizden önce de tabii demek ki eskiden daha çokmuş bit, vücuda bit düşer. Siz bir hediye aldığınızda nasıl sevinirseniz, onlar da, peygamberler de bundan dolayı sevinirler. Yani fakir kaldım, işte vücuduma bit düştü, sıkıntı çekiyorum, bu bana Allah'ın ikramı diye sevinirlerdi. Ki gerçekten zaman zaman söylüyoruz, aslında hastalık Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır. Amellerimiz, ibadetlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdir buyurduğu dereceyi tutturmaya yetmiyorsa, Allah Teala sevdiği kuluna hastalık verir, ıstırap verir, onun derecesini yükseltir. Onun için hastalıklar birer ikramdır. Bunu böyle bilmek lazım. Sızlanmamak lazım. Allah tahammül etsin, tahammül gücü versin böyle kardeşlerimiz. Hazreti İsa'nın yumuşak huyundan, kimseye zarar vermemesinden bahis de kadı yaz diyor ki, Vekale İsa aleyhisselam lihinzirin lakiyaru. Hazreti İsa yolda giderken bir domuzla karşılaştı. Ona dedi ki, izheb bi selam. Haydi güle güle, selamet dedi. Domuza böyle dedi. Fekile lehu fî zâlik. Bunu duyanlar dediler ki Hazreti İsa'ya, şaşırdılar tabii. Bu değersiz bir hayvan. Ona neden böyle iyi bir söz söyledim? Güle güle, selametle dedim diye sordular. Fekale ekrahu en hu'avvide lisani el mantıka bisuil. Hazreti İsa şu cevabı veriyor onlara. Ben dilimi kötü söz söylemeye alıştırmak istemem. Domuz bile olsa karşındaki, dilimi kötü söz söylemeye alıştırmıyor. Ona da iyi söz söylüyor. Demek ki domuza bile güzel söz söyledim mi, dilim hep güzel olan şeyleri telaffuz eder, söyler. Ben de dilimin ayarını bozmak istemiyorum. Şimdi Hazreti Yahya'nın, Hazreti Musa'nın züht hayatından kısaca bahsedeceğiz. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Şifa-i Şerif müellifi, Allah ona rahmet eylesin. Ve kâne mücahidün kâne ta'amu Yahya el-Uşbe. Tabi'in neslinin ünlü bir alimi var, Mücahid bin Cevş. Tabi'in nesli hangileriydi? Ashab-ı kiramdan sonra gelen nesil. Tabi'in diyoruz. Mücahid bin Cebir onlardan diyor ki, Yahya peygamberin yiyeceği ottu. Ot. Yani mecbur kalınca ot yerdi. Ve bundan şikayet etmez. Ve kâne yebki min haşyetillâh hattâ tehezet dem'u mecran fî haddihî. Hazreti Yahya Allah korkusundan dolayı ağlar. Çok ağlardı. O kadar ki gözyaşları yanaklarında yol iz bırakmıştı. Yani yanaklarında gözyaşlarının izleri görülürdü. Tabii bu hali ancak o hali anlayanlar takdir edebilirler. Bizim gibi göz pınarları kurumuş adamlar bunları nereden takdir edecek? Yani insan niye ağlar ki diye belki de şaşırırız, hayret ederiz. Ve kâin diye bir zümre vardır ashabtan sonra gelen Musa'na. Çok ağlayanlar, tabi'in neslinde 8 kişi çok ağlarlarmış Allah korkusundan dolayı. Ve kâne ye'kulu me'al vahşi li'ellâ yuhâliten nâse. İnsanların fenalıklarından nefret ettiği için Hazreti Yahya, onlardan, insanlardan uzak dur. Vahşi hayvanlarla birlikte ot yer. İnsanlardan kaçardı ve vahşi hayvanlarla beraber olur. Onlarla beraber yaşar, onlarla ot yer. Ve Haket Taberiyyü an Vehbin, ünlü bir tarihçi ve tefsir alimi var. İbni Cerir et Taberi. Hicri 310 tarihinde vefat etmiş. Yani çok
Efendimiz'den 300 sene sonra vefat etmiş. Her iki eseri de çok meşhurdur. Hem tefsiri, ilk tefsirlerde, hem de yazdığı tarih, İslam tarihi çok meşhurdur. O tabi'in alimlerinden Vehb ibn-i Münebbih'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. İnne Musa aleyhisselam kâne yestazillü bi arişin ve ye'kulü fî nukratin hacerin ve yekra'u fîhâ izâ erâde en yeşrabe kemâ tekra'u dâbbet. Hazreti Musa bir çardakta gölgelenirdi. Yemeğini eliyle yemezdi de suyu da bir bardaktan içmezdi. Bir taştaki oyuktan ağzıyla yer, ağzıyla içerdi. Yani Allah Teala'ya tevazuunu göstermek için. Evet, dediğim gibi bu bizim anlayacağımız aşırı bir tevazu şeklidir. Niye yapardı bunu? Tevadu an lillahi bima ekremehullahu bihi min kelamihi. Hazreti Musa bunu neden yapardı? Allah Teala kendisiyle doğrudan konuştu ya, ona değer verdi, karşısına aldı, kendisiyle konuştu Allah Teala. İşte bunun için bu büyük lütfu karşısında Allah Teala'ya onun karşısında değersiz olduğunu göstermek için böyle yapıyor. Ya Rabbi, sen yücesin, sen büyüksün ya Rabbi. Ben değersiz bir kulum. Bana büyük ikramda bulundum anlamında teşekkürünü böyle belirtir. Fe ahbaruhum fi haza kullihi mesturete. Peygamberler hakkında size verdiğimiz bu bilgileri nereden aldın diye bana sormayın diyor, demek istiyor müellifimiz. Zikrettiğimiz bütün bu bilgiler çeşitli kitaplardan, güvenilir kitaplardan aldığım bilgiler. Ve sıfatuhum

0: fil kemali ve cemilil ahlaki ve husni suveri ve şemaili marufetün meşhuret. Peygamberlerin ne mükemmel birer insan olduklarını ortaya koyan bütün bu anlattığımız üstün özellikler, onların iyi huyları, güzel halleri ve tavırları, mükemmel davranışları son derece meşhurdur. Bunlar kitaplarınızda yazılıdır. Bu bilgiler orada vardır. Sözü bitirirken, bu bahsi bitirirken diyor ki, فَلَا نُتَوِّلُ بِهَا وَلَا تَلْتَفِتْ اِلَى مَا تَجِدُهُ وَيَا نِجِدُهُ فِي كُتِبِ بَعْضِ جِهَلَةِ الْمُوَرِّخِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا. Bilinen bu durumları zikrederek sözü uzatmak istemiyorum diyor. Kadı Yaz müellifi, Allah ona rahmet eylesin. Bazı kifayetsiz tarihçiler ve müfessirler var diyor. Bazı kifayetsiz, yetersiz tarihçiler ve müfessirler var. Onların yazdığı kitaplarda bizim yazdıklarımıza aykırı bilgiler var. Onlar bir tenkit ediyorlar bu bilgileri. Biz onlara değer vermiyoruz, sözünü de etmiyoruz. Bu bilgileri değerli buluyoruz, güveniyoruz, sağlam bilgilerdir. Biz bunları buraya aldık. Bu bilgilere itibar etmeyen adamlar var, ben onlara değer vermiyorum, siz de onlara değer vermeyin demek istiyor. Evet sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendilerimizin ahlakını, yaşayış tarzlarını, hayata bakışlarını görmüş olduk. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim.

sallallahu aleyhi ve sellem, katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanında bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

0: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım, sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin" cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında, canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
2: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.
1: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım komşu hakkı. En son kaldığımız hadis 308 nolu hadis. Ve an Aişe'te, Hazreti Aişe'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anha. Annemiz, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, galet. Dedi ki, kultu. Dedim ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, inneli cereyni, benim iki komşum var. Fe ila eyyihime uhdi, ben bir hediye verecekken veya bir ikramda bulunacaksam, bunlardan hangisine ikram edeyim? Bu iki komşumdan hangisi daha önceliklidir? Kale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İlâ akrabihime minki bâben. Kapısı sana, daha yakın olanına hediyeni ver veya ikramda bulun. Elbette ikram edeceği çok şey varsa, yakından başlamak suretiyle uzağa doğru kişi komşularına ikramda bulunur. Çünkü Cenab-ı Hak vel cari zil kurba vel cari cunubi buyurdu. Yakın komşu önce onu andı, sonra uzak komşu dedi ve böylece yakından uzağa bir sorumluluk sıralaması oluşturdu. Bu okuduğumuz hadis-i şerifte ayetteki ifadenin hayata indirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bizatihi eşi yani annemiz, Hazreti Aişe'nin Resulullah'a bir soru sormasıyla gelişiyor. Ey Allah'ın Resulü, iki komşum varsa bu ikisinden hangisine karşı daha öncelikli olarak sorumluyum? Hatırlanacağı üzere buradaki hiyerarşiyi biz aynı şekilde akrabalıkta da gördük. Kişi akrabalarına karşı da en yakından başlamak suretiyle sorumluluğu oluşur. Önce daha yakın akrabasını gözetir, sonra daha uzakta olanı, sonra daha uzakta olanı. Herkes imkanı nispetinde kendisini merkeze alıp kendisinden halka halka yayılan bir sorumluluk üzere çevresini gözetmekle memur. Daha önceki hadislerde de gördüğümüz üzere İslam Cenab-ı Hakk'a sorumluluğu ferdin yani bireyin kendi özelinde başlayıp ve oracıkta biten bir olay olarak görmüyor. İslam Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluğu bireyde başlayan ve bireyin çevresine adım adım yayılan bir sorumluluk, kolektif bir sorumluluk olarak görüyor. Ve bunun toplum hayatında ciddi bir tesiri oluşuyor. Evde öyle, komşular arası öyle, akrabalar arası öyle, mahallede öyle, mahalleden kente uzanan bir sorumluluk hiyerarşisinden söz ediyoruz. Allah Azze ve Celle toplumun hiçbir kısmını boşlukta bırakmamış, bütün müminler çevreleriyle bir biçimde ilişkilendirilmiş durumdalar. Hem maddi ihtiyaçları açısından, hem bilgi ihtiyaçları açısından, hem sevgi ve şefkat ihtiyaçları açısından kişi çevresiyle alakadar olmak durumundadır. O kadar ki bu süreç tamamlandığında, ki herkes açısından ölüm ile süreci tamamlanır, bu süreç tamamlandığında cenazesine katılan bu kimseler onun hayatına dair hüsnü şehadetlerini, yani tanıklıklarını dile getirirler. Güzel bir hayat yaşadı. Çevresiyle ilgiliydi. Allah rızası için başta yakın akrabalarıyla, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla ilgilendi, yardımda bulundu. Bildiği, inandığı güzellikleri, doğrulukları, erdemleri hem kendisi yaşadı hem çevresiyle paylaştı şeklinde güzel tanıklıklar ile sonuçlanan bir hayat olmalı. Yoksa kendi içine kapalı, kimsenin nasıl yaşadığını bilmediği, evinden dışarıya hiçbir şeyi sızmayan ve belki yapayalnız kimselerden oluşan bir toplum, İslam'ın öngördüğü bir sosyal toplum değildir. Dolayısıyla komşuluk İslam'da bir hak hukuk meselesidir. Bir iyilik, güzellik meselesinden ziyade bir hak ve hukuk meselesidir. O yüzden İmam Nevevi bu bölüme başlık atarken meseleyi hak üzerinden tarif etmiş. Komşuluk hakkı. Hazreti Ayşe de bu hukukun öncelik sıralamasını Resulullah'a soruyor. Özellikle komşular açısından oradaki ölçü yakınlık, bildiğiniz mesafe yakınlığı. Dolayısıyla kapısı senin kapına daha yakın olan komşun, senin komşuluk hukukun açısından sorumluluğunun başladığı yerdir. Sonra bir miktar daha uzak olan kapı, sonra bir miktar daha uzak olan kapı şeklinde komşularına olan sorumluluğun halka halka yayılır. Tabii herkesin imkanı nispetinde, vakti nispetinde, ekonomik gücü nispetinde çevresiyle, komşularıyla olan bir mesuliyeti söz konusu olur. Bu açıdan bakıldığında İslam toplumları örgütlü toplumlardır. Kimse hayatını kendi başına, tek başına, çevresinden, komşularından ve toplumdan kopuk bir biçimde, sahipsiz, sevgisiz ve korunaksız olarak kalmamalıdır. Herkese şefkat eli uzanmalı, herkesin hali hatırı sorulmalı, insanların sıkıntıları paylaşılmalı. Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzu yaşadığımız bu hayat sürecimizde birbirimize destek olmalıyız. Anlayış budur. Tabii bu anlayışın ve ilginin insanların özgürlüklerini kısıtlamayacak, mahremiyetlerini zorlamayacak bir biçimde haddi ve hududu vardır. Bu yüzden evlere izinle girilir. Yine bu yüzden insanlara yaklaşımda onlar müsaade ettikçe, onlar yeşil ışık yaktıkça insanlar birbirlerine sokulurlar, konuşurlar, muhabbetleri ilerletirler. Bu haliyle bakıldığında sevgi yumağı gibi örülmüş bir toplum yapısından söz edilebilir. Dolayısıyla bu örgütlü yapı gönüllü bir sevginin temelinde inşa edilmiş bir yapıdır. İnsanlar diyargamlıdır, empati kurarlar, birbirlerine kol ve kanat gererler. Günde 5 vakit namazda buluşur, hal ve hatır sorarlar, birbirlerinin acılarını ve sevinçlerini her dem paylaşırlar. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ravahul Buhari. Buhari bu hadisi rivayet etti. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde er vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem,

sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et" demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı," buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur.

0: Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, İnananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.''

0: Rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Onu yalanlamaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Cüreyh Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için

0: Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle İsra ve Miraç sohbetine devam ediyordu. Rümeysa Nasreddin Hoca'ya sordu. Hocam, siz az önce bazı hediyelerden bahsettiniz. Bunları anlatır mısınız? Daha Nasreddin Hoca bir

0: şey demeden Cemil devreye girdi. Hocam, Rümeysa bu hediyeleri şeker, helva, toka gibi şeyler zannetti herhalde. Rümeysa'yı savunmak Hoca Efendi'ye düştü. Hayır, hayır. Rümeysa kızımız sizi bilgilendirmek için hatırlatmada bulundu. Bu hediyelerin neler olduğunu kendisi çok iyi biliyordur. Rümeysa, Nasrettin Hoca'nın kendisini desteklemesinden memnun kaldı ve Cemil'e "Aldın mı cevabını?" dercesine baktı. Cemil ise sadece tebessüm etti. Çünkü Nasrettin Hoca'nın öğrencisi olduğundan latife yapmıştı. Nasrettin Hoca devam etti. "Evet çocuklar, bu mübarek gecede Yüce Rabbimiz biz müminlere de bazı hediyeler gönderdi. Allah Resulü Hazreti Muhammed manevi yolculuğundan müminlere 3 hediye getirdi. Bunlardan biri Amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son 2 ayetidir. Bu ayetlerde bazı iman esaslarından, Rabbimizin Müslümanlara gösterdiği kolaylıklardan bahsedilir. Çekilen sıkıntıların sona ereceği müjdesi verilir. Her gece bu ayetleri Peygamber Efendimiz okurdu, biz de okuyacağız, tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam, aferin size. İkinci hediye, Allah'ın varlığına ve birliğine inanan tüm Müslümanların cennete gireceği müjdesi. Bu yüzden biz Müslümanlar inancımızı yitirmeyeceğiz, mümkün mertebe günah işlememeye çalışacağız. Şayet bir kabahat işlediysek hemen Allah'a tevbe edeceğiz, tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam, yine aferin size. Üçüncü hediye ise günde 5 vakit namazdır. Namaz da biz Müslümanların miracıdır sevgili çocuklar. Biz de miracı her gün yaşayabiliriz. Çünkü namazda Allah'ın huzuruna durmuş oluyoruz. Böylece günde 5 defa miracı yaşamış oluyoruz. Namaz en büyük ibadetlerdendir. Bizim ahirette hesaba çekileceğimiz ilk ibadettir. Ve içinde Kur'an-ı Kerim okuma, dua etme, zikir, düşünme gibi pek çok ibadeti barındırmaktadır. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Sevgili çocuklar, İsra ve Miraç bir mucizedir. Peygamberler Allah'ın izniyle mucize gösterirler. Mucize Allah'ın dilemesiyle peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylardır. Mesela ateş yakar ama Hazreti İbrahim ateşe atıldığında onu yakmadı. İnsan denizde yürüyemez ama Hazreti Musa asasıyla denize vurunca oradan yol açıldı ve güzel bir geçiş oldu. Bebekler konuşamaz ama Hazreti İsa yeni doğmuş bir bebekken Allah'ın dilemesiyle konuştu. Tüm bunlar birer mucizedir. Peygamberlerin kendi yetenekleri değildir. Allah'ın onlara birer ikramıdır. Bunu gören müminlerin imanı artar, kafirlerin ise inanması sağlanır, ümit edilir. Sevgili çocuklar, Peygamber Efendimizin de pek çok mucizesi vardır. En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar insanlara yol gösteren, rehberlik yapan ilahi bir kitaptır. Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin mucizelerine inanırız. Daha önce de belirttiğimiz gibi Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle ve Mekke dışından gelenlerle sürekli görüşüyor, onları İslam'a davet ediyordu. Bir gün Medine'den gelen bir grupla görüştü. "Biraz otursanız da sizinle konuşsak olmaz mı?" dedi. Oturup konuştular. İslam dini hakkında bilgiler aldılar. Medineli bu 6 kişi Hazreti Muhammed'in anlattıklarından büyük bir umuda kapıldı. Bir peygamberin geleceğini hep duymuşlardı. Medine'deki Yahudiler de Hristiyanlar da son peygamberi bekliyorlardı. Demek gelmişti. Ne güzel konuşuyordu. Ne de güzel bir insandı. Ne de nazik ve kibardı. Hemen iman ettiler. Medine'de İslam için çalışma yapacakları sözünü de verdiler. Ve ertesi yıl tekrar görüşmek üzere anlaştılar. Ertesi yıl tekrar geldiler. Peygamberliğin 12. yılıydı. Bu bir yıl içerisinde Medineliler şehirlerinde gayret etmişlerdi. 6 olan sayıları 12 olmuştu. Medine halkı İslam dininin varlığından haberdar olmuştu. Peygamber Efendimiz onlarla Mekke dışında Akabe denilen yerde görüştü. Onlara ayetler okudu. Allah'a karşı görevlerini hatırlattı ve görüşmenin sonucunda 1. Akabe biatı denilen sözleşme yapıldı. 12 Müslüman söz verdiler. Allah'ın varlığına ve birliğine inanacak, putlara tapmayacaklardı. Hırsızlık ve yağmacılık yapmayacaklardı. Hiçbir canlıyı haksız yere öldürmeyeceklerdi. Açlık korkusuyla çocuklarını öldürmeyeceklerdi. Yalan söylemeyecek ve kimseye iftira atmayacaklardı. Söz verdiler. Tüm iyiliklerde Peygamber Efendimiz'e yardım edeceklerdi. Bunlar ne kadar da güzel sözlerdi. Allah Resulü onlara dedi ki, eğer sizler bu sözlerinizde durursanız mükafatınız cennet olacaktır. Onlar cennetin müjdesiyle sevindiler. Ertesi yıl buluşmak üzere ayrıldılar. Medineli Müslümanlardan kısa bir müddet sonra bir istek geldi. Kendilerine önderlik yapacak, diğer insanlara da İslam'ı anlatacak bir öğretmen istiyorlardı. Peygamber Efendimiz de Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Ramazan hemen parmak kaldırdı. Hocam, Mus'ab'ı anladım ama devamını anlamadım. Nasreddin Hoca hemen cevap verdi. Anlamaman gayet normal. Arapçada bin veya ibni kelimesi oğlu demektir. Mus'ab bin Umeyr, Umeyr'in oğlu Mus'ab demektir. Mus'ab genç, asil, nazik ve Mekke'nin en yakışıklı gençlerindendi. Çok güzel Kur'an okurdu, güzel konuşurdu. İnsanlarla güzel sohbetler ederdi. Medine'ye gider gitmez çalışmalara başladı. Oradaki kabile başkanlarıyla görüştü, halkla görüştü. Kur'an'ı okuyup insanları güzel inanç ve ahlaka davet etti. Medine'de İslam binasının temeli yükseliyordu. Bunda Mus'ab bin Umeyr'in ve yeni Müslüman olanların da çok önemli katkıları oldu. Ve İslam Medine'de yayılmaya başladı çocuklar. Neredeyse her evde bir Müslüman vardı. Peygamberliğin 13. yılıydı. Kimse bilmiyordu ama Müslümanların Mekke'deki son senesiydi. Medine tebessüm ederek onları çağırıyordu sanki. Peygamber Efendimiz o yıl Medine'den gelen tam 75 kişiyle görüştü. Akabe denilen yerde bir gece yarısı gizlice buluştular. İkinci Akabe biatı diye anılan bu buluşmada çok önemli şeyler konuşuldu. Medineli Müslümanlar Peygamberimizin Mekke'de bir hapis hayatı yaşar gibi kalmasını istemiyordu. Bir an evvel Medine'ye gelmesini arzu ediyorlardı. Bunu da Peygamberimize bildirmişlerdi. Zaten Peygamber Efendimiz de bunu arzu ediyordu. Çünkü artık Mekke'de söylenecek sözler söylenmiş, yapılacaklar yapılmıştı. İki senedir güzel gelişmelerin yaşandığı Medine'ye bir göç olabilirdi. Orada İslamiyet hızla yayılabilirdi. İşte Hazreti Muhammed Medineli Müslümanlarla bu meseleleri görüştü ve sonunda Medineliler söz verdiler. Ey Allah'ın Resulü, biz sizi Medine'ye davet ediyoruz. Biz kendi canımızı, malımızı nasıl koruyorsak, sizi ve Müslümanları da öyle koruruz. Size Medine'de hiç kimse zarar veremez. Bunu yapmak isteyenler karşılarında bizi bulur. Lütfen bu davetimizi kabul edin. Allah Resulü o gece tam 73 kişiyle el sıkışarak biat aldı. Yani bağlılık ve destek sözü aldı. Artık ufukta Medine görünüyordu. Bu anlaşmanın yankısı kısa zamanda çok güçlü bir şekilde çıkacaktı. Evet çocuklar, Akabe Vadisi'nde yapılan bu anlaşmanın sesi kısa zamanda Mekke'den, Medine'den ve çevre şehirlerden duyulmaya başladı. İslamiyet için büyük bir açılım oldu. İnşallah önümüzdeki hafta dersimizi Hacı Mustafa amcanızın bahçesinde yapacağız çocuklar. Ailenizin haberi var. Gereken hazırlığı onlar yapacak ve cuma namazı sonrası yola çıkacağız. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vabisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vabisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vabisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vabisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vabisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği

0: akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini artıran kimselerdir cevabını verdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam çok kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam bizimle beraber. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da Allah nasip ederse sizinle telefonda konuşacağız. Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem soru sorabilirsiniz hem de programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden Facebook ya da Instagram'ı kullanarak bize soru sormak, özellikle telefon ve mailden gelen soruları hocamız cevaplandırdığı esnada aklına takılan soruları anlık olarak iletmek isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederseniz de çok seviniriz efendim. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına inşallah soracak. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Belki evlerinde, iş yerlerinde ya da otomobillerinde seyahat ederken bize kulak verenler var. Biliyoruz, hissediyoruz. Her birine selam olsun. Cenab-ı Allah onlara da sağlık, afiyet ihsan etsin. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Furkan Bey.
1: Nasılsınız efendim?
2: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sizinle beraberim. Çok iyiyim.
2: Allah razı olsun.
1: Bir şükür. Derman Bey'in bir sorusu var efendim. Sosyal medyadan göndermiş bu soruyu. Cehennemin bile kabul edemeyeceği, etmeyeceği bir günah var mıdır? Bu hususla alakalı ne söylersiniz demiş. Devamında bir sorusu daha var. Onu da bilahire sorarım.
2: Evet. Yani biraz tabii bu ifade çok sağlıklı bir ifade değil. Çünkü Allah Teala iman etmeden ahirete göçenler için cehennem vaat ediyor. Cehennemle tehdit ediyor iman etmeyenleri. Dolayısıyla en büyük aslında günah Allah'a şirk koşma günahıdır. Ondan daha büyük bir günah yoktur. O günahın cezası bile cehennemdir. Dolayısıyla yani cehennemin bile kabul etmeyeceği dediğimiz zaman sanki cehennemi biraz farklı bir konuma koymuş oluyoruz. Dolayısıyla çok doğru bir ifade değil. Allah Teala sonuçta bütün günahlar için cehennem azabıyla mümin kulları, bütün insanlığı uyarıyor. Dolayısıyla böyle bir ifadeyi kullanmak çok doğru değil. Dolayısıyla yani her türlü günahın bir cezası cehennemde olacak. Tabi Allah Teala'nın affetmesi istisna.
1: Eyvallah. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Amin. Bizim en büyük duamız bu. Evet. Şimdi Derman Bey'in ikinci sorusu da çok güzel hocam. Kıymetli bir soru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir konu karşısında karar vereceği zaman bunu kendi düşüncesiyle mi yapardı? Yoksa Cebrail Aleyhisselam'la beraber mi karar verirdi? Ya da Cenab-ı Allah tarafından bir uyarı yapıldıktan sonra mı karar verilirdi? Bunu çok merak ediyor. Ne dersiniz?
2: Evet. Bu önemli bir konu. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir peygamber olarak görevlendirildiği zaman Allah Teala ona dini konularda bir takım bilgiler ve emirler ve yasaklar getiriyor. Ve Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bunları getiriyor. Bununla ilgili kaynaklarımızda şöyle bir olay anlatılır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'ye hicret ettiği zaman orada hurma işi daha ziyade yapılıyor. Hurma ağaçları dikiliyor. İnsanlar hurma ticareti yapıyorlar. Orada sahabenin hurma ağaçlarını aşıladığını görüyor peygamberimiz ve bunun çok uygun olmadığını ifade ediyor. Daha sonra sahabe de bu peygamberimizin bu beyanından sonra hurma aşılama işini, hurma ağaçlarının aşılanmasını terk ediyorlar ve o sene hurma çok iyi verim vermiyor. Ağaçlarda iyi verim olmuyor. Daha sonra ya Resulallah böyle bir durum oldu deyince Peygamberimiz şöyle bir ifade kullanıyor, diyor ki ben size dini konuda bir şey söylersem bunu alın. Ancak kendi görüşümden bir şey söylersem ben de bir beşerim. Başka bir rivayette siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz şeklinde de bir ifadesi var. Buradan hareketle alimlerimiz demişler ki özellikle dünyevi konularda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman kendi görüşünü beyan eder. Ancak bu görüş kendi görüşüdür. Dolayısıyla Allah'tan almış olduğu bir vahiy değildir. Burada aslında Müslümanlara bir imkan tanınmıştır. Peygamberimizin görüşü uyulduğu takdirde eğer iyi sonuç verirse tabii ki güzeldir ama dini konu olmadığı için burada Peygamberimizin bir ruhsatı vardır. O yüzden şunu ifade edelim. Dini konularda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini konularda bize getirdiği her şeyi alıp kabul etmek durumundayız.
1: Onlar bir de kendi heva ve hevesinden değil
2: tabii
1: zaten.
2: Tabii ki, tabii ki. Onu kabul etmek durumundayız. Ama onun dışında dünyevi işlerle ilgili olarak bir takım beyanları onun bir kendi görüşü olarak ortadadır. Ve dolayısıyla ona göre muamele edilir. Bunun bir örneği de Bedir Savaşı'nda orduyu bir yere konaklatmak istediği zaman Peygamberimiz bir sahabi diyor ki ya Resulallah bu sizin kendi görüşünüz mü? Yoksa Allah Teala'dan aldığınız bir emirle mi bu işi yaptınız diye sahabe peygamberimize soru soruyor.
1: Stratejik bir hata var.
2: Yani belki, evet. Yani ama burada sahabenin sorduğu soru çok güzel. Yani bunu Allah Teala'dan almış olduğunuz bir emirden dolayı mı böyle yaptınız yoksa kendi görüşünüzden dolayı mı? Kendi görüşümden deyince yani şurası olsa daha iyi olur diye sahabe bir görüş beyan ediyor ve daha sonra o sahabenin görüşüyle hareket ediliyor. Dolayısıyla burada anlıyoruz ki Allah Teala'dan alınan emirler neyse o emirlere mutlaka ittiba edilmesi ve peygamberin getirdiği o bilgilere uyulması gerekir. Ama peygamberimizin mesela bir savaş stratejisi olarak veya başka bir ziraatle ilgili konuda veya başka bir konudaki tavsiyeleri onun kendi görüşüne dayandığı için orada farklı görüşler tabii ki söylenmiş oluyor.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. İlk telefonumuz da hazır efendim. Ankara'dan Ahmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
3: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm mübarek selam. Olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. Çok tutmayın. Hocam 4 tane bayan arkadaş.
1: Evet.
3: 4 tane bayan arkadaş Ankara'da herhangi bir camide toplanıyorlar. Ya biz burada bir tesbih namazı kılalım diyorlar. Kılırken 4 aynı anda başlıyor. İçlerinden bir tanesi imam olmuyor. Herkes ferdi kılıyor.
1: Evet.
3: Bu kılma neticesinde de içlerinden bir tanesi diyor ki biz tesbih namazını cemaatle kıldık, aynı anda başladık, aynı anda bitirdiğimiz için namazımız mekruh diyor. Ben izah ettim ama anlatamadığım için siz de bir bu konuda açıklama yaparsanız sevinirim.
1: Peki. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani konuya biraz aslında vakıflar.
2: Evet.
1: 4 hanımefendi beraber başlıyorlar namaza. Yani beraber başlamak, aynı anda bitirmek cemaat anlamına gelir mi gelmez mi? Herhangi bir imam tayin edilmemişse.
2: Evet. Yani özellikle tesbih namazı nafile bir namaz. Hanefi mezhebinde teravih namazı ve güneş tutulması namazı bir de istiska yani yağmur isteme namazı dışındaki nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur. Tesbih namazı da dolayısıyla cemaatle kılınmaz bu manada mekruh olarak kitaplarımızda geçer. Ama burada soruda ifade edildiği gibi 4 tane hanımefendi bir yerde bir mescidin bir kenarına gidip her biri ayrı bir şekilde tesbih namazına başlıyor. Aynı anda başlayıp aynı anda bitiriyorlar. Burada bir cemaat oluşturulduğu anlamına gelmez bu. Dolayısıyla burada bir kerahatten de bahsedilmez. Yapılan güzel bir davranıştır. Tesbih namazı zaten çok sevap ve faziletli bir namazdır. Dolayısıyla ayrı ayrı kılındığı için burada bir kerahatten bahsedilmez.
1: Peki efendim. Allah kabul etsin. Konya'dan Hatice Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
4: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar olsun.
1: Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar.
4: Benim sorum vardı.
1: Buyurun.
4: Furkan Bey, benim eşim vefat ettiğinde benim çocuklarım küçüktü. Ben bunları okula birini sabah getirdim, birini öğlen getir götür. Başka da kimsem yoktu, yalnızdım. Yani günaha girdin diyorlar. Ben bunu nasıl şey yapacaktım ki? Böyle bir şey olur mu?
1: Soralım Hatice abla. Cenab-ı Allah.
4: Çocuk aldım. çocuklarımı getirip götürmeye okula.
1: Allah senden razı olsun. İnşallah o fedakarlıklarının da karşılığını hem bu dünyada hem ahirette alırsın. Konya'ya selam ediyoruz. Ümidimiz o ki cennette kavuşacaksınız eşinizle. Çocuklarınıza ve size sağlık afiyet diliyorum. Konya'ya selamlar. Yani aslında burada ölüm iddetinden dolayı bu soru soruluyor. Evet. Hatice abla diyor ki mecburdum. Yapacak kimse de yok. Çocukların okula gidip gelmesi tamamen yük benim üstümdeydi. Bu iddet

0: Detin acaba şartlarını ne derler? Esnetebilir miyiz acaba?
1: Yani burada vefat iddeti 4 ay 10 gündür. Bir kadının kocası vefat ettiğinde 4 ay 10 gün iddet bekler. Bu süre zarfında kadın iddet bekleyen kadın koku sürmez, süslü kıyafetler giymez. Yani o kocanın yasını tutma anlamında bir takım yükümlülükler bizim kitaplarımızda zikrediliyor. Bunun dışında bir de evde bekleme ile ilgili bir hüküm vardır. Ama burada bizim kitaplarımızda yine geçtiğine göre gündüz zaruri ihtiyaçları için kadının evinden çıkmasında bir sakınca yok. Hatta gecenin bir kısmında da yine dışarı çıkmasında bir sakınca yoktur. Çünkü kadın sonuçta tek başına kalmıştır. Hı hı. Günlük bir takım ihtiyaçları vardır. Alışverişe çıkması gerekecektir. Veya işte soruda sorulduğu gibi
0: okula
1: çocuğunu okuluna getirecek, götürecek, hastaneye gidecek vesaire. Dolayısıyla gündüz çıkmasında herhangi bir sakınca yok. Burada en önemli kayıt şu, gecenin çoğunu evinde geçirmesi gerekiyor. Yani evinde gecelemesi gerekiyor. Yani gündüz dışarı çıkabilir ihtiyaçları için, yine gecenin bir kısmında da hani akşam güneş, biliyorsunuz güneş battıktan sonra artık gece hükmündedir. O süre zarfında da yine bir ihtiyaç olursa çıkabilir ama gecenin çoğunu evinde geçirmek durumundadır iddet bekleyen bir kadının. Dolayısıyla burada soruda sorulduğuna göre herhangi bir günah söz konusu değildir. İddet hükümlerine aykırı bir davranışta bulunulmamıştır.
0: Peki efendim. Sosyal medyadan Halil Bey bir varsayım sorusu. Aslında bu varsayım sorularıyla alakalı böyle çok kabul etmiyorum ama bu hepimizin başına gelebilir. Hı hı. Halil Bey diyor ki, diyelim ki namazda birinci rekatta Kureyş suresini, ikinci rekatta Fil suresini okuduk. Yani sıralama olarak öncelik sonralığı biraz karıştırmış. Hı hı. Bu şekilde olduğunda ne yapmalıyız? Bu böyle namaz olmaz mı ya da sehiv mi yapmalıyız? Bu hususu hocamız cevaplar mı demiş.
1: Surelerin sırasına uyarak namaz kılmak sünnet olarak ifade ediliyor. Yani önce birinci rekatta Fil suresi, daha sonra Kureyş suresi şeklinde. Ama oldu ki karıştırdık. Burada bir kasıt da yoksa zaten herhangi bir problemden bahsedilmez. Bilerek yapılmış bir davranış değildir. Sehiv secdesi yapmaya da burada gerek yoktur. Namazı o şekilde tamamlamış olur. Ha, bilerek yapılması durumunda tenzihen mekruhtur. İlmihal kitaplarımızda geçtiğine göre. Yani tenzihen mekruh bir davranışı yapmak da yine sehiv secdesini gerektirmez.
0: Eyvallah.
1: Yani burada yine uyumak iyidir ama uyulmadığı takdirde namazı bozan veya sehiv secdesini gerektiren bir durum söz konusu değildir.
0: Peki efendim. Yine sosyal medyadan devam edelim. Sevda Hanım'ın selamları var. Ben bazen sabah namazına kalkamıyorum demiş. Uyanamıyorum. Güneş doğduktan sonra kılabiliyorum. Namazı kılarken sünnetinin, farzının ve de kazaya kalmış namazları için nasıl niyet edeceğim? Bu hususla alakalı hocam bir tarif yaparsa, beni aydınlatırsa çok sevinirim demiş.
1: Yani burada tabii güneş doğduktan sonra artık sabah namazının vakti çıkmış oluyor. Yani eda dediğimiz imkan artık ortadan kalkmış oldu. Güneş doğduktan sonra artık kılacağımız sabah namazı kazadır ve kaza niyetiyle kılınması gerekir. Burada yalnız şuna da dikkat etmemiz gerekir. Yani diyelim ki kalktık, güneş doğalı henüz 10-15 dakika olmuş. Bu zaman zarfında biz hemen sabah namazını kılabilir miyiz? Kılamayız. Çünkü kerahat vaktidir o esna. Dolayısıyla güneş doğduktan bir 40-45 dakika bekledikten sonra artık sabah namazını biz kılabiliriz. Öğle namazına, yani zeval vaktine kadarki sürede eğer biz sabah namazını kaza edeceksek sünnetiyle birlikte kaza etmemiz gerekir. Çünkü güçlü bir sünnettir. Hı hı. Ama diyelim ki öğle namazı ezan okunduktan sonra eğer kaza edeceksek artık sadece farzını, sabah namazının farzını kaza etmemiz gerekir. Ama tabii ki geciktirilmeden hemen o kaza namazının kılınması ve kişinin bu borç yükünden en azından kurtulması gerekir. Eğer bir ne diyelim, bir taksirden dolayı, bir kusurdan dolayı da sabah namazına kalkılamamışsa ayrıca tövbe istiğfar edilmesi gerekir tabii ki.
0: Peki efendim. Şimdi Bünyamin Bey bir soru sormuş ama sorusunun başında bir sistem var. Aynen okuyacağım. Hayırlı akşamlar. Dün de sordum ancak hala cevaplanmadı. Hoş, daha önce gönderdiğim sorular da cevaplanmadı demiş ama bununla alakalı kısa bir şey söyleyeyim. Bazen izleyicilerimiz benzer soruları soruyorlar. Ben bu benzer sorulardan bir tanesi cevaplandığı için artık diğerini sormaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü hani diyorum o da cevap buldu. Daha önce sorulmamış soruları hocamıza soralım. Ya da bize ilk kez yazanların sorularını hemen soralım falan diye düşünüyorum. Burada bir inisiyatif alıyorum. Bu manada bana lütfen darılmayın. Veyahut da siz hemen yazdığınızda cevaplanmıyor da ilerleyen dakikalara, belki programın sonuna doğru ya da ertesi güne kalıyor. Hani bizi izlemeye devam edin diyeceğim. Belki biraz hoşunuza gitmeyecek ama böyle anlık olarak saniye saniyesine cevaplamak bazen mümkün olmuyor. Hakkınızı lütfen bu konuda helal edin. Şimdi Bünyamin Bey demiş ki ben 15.15 gram bir bilezik aldım borç olarak.
1: Evet.
0: Fakat ödeme gününde 15.15 gram altın ve bilezik bulma imkanımız yok. Yani 15.20, 15.30 gibi rakamlar
1: evet.
0: var ama 15.15 bulmak mümkün değil.
1: Evet.
0: Acaba hani ben gönlümden razı olarak 15.20 ya da 15.30'luk bir bilezik bulsam da versem bu bilezikteki santim farkı acaba faize girer mi girmez mi? Bunu çok merak ediyorum. Ne dersiniz demiş.
1: Yani burada şimdi bir kimseden bir altın borç aldığımız zaman diyelim ki 10 gram aldık borç ve vakti geldiğinde veya elimiz rahata erdiğinde 10 gram olarak altını verdik. Burada benden bir fazlalık şart koşulmadı. 10 gram olarak almıştım ve 10 gram olarak ödedim. Ama ben o esnada benim elimde biraz daha imkanım var ve karşı tarafa bana borç veren kişiye de ben bir güzellik yapmak istiyorum. Benim dar zamanımda bana yardımcı oldu. Ben 10 gram değil de 11 gram verdim. Benden bir şart koşmamıştı.
0: İçimden gelerek.
1: İçimden gelerek. Dolayısıyla fazla ödediğim takdirde bu faiz olmaz. Yani ama baştan şart koşulursa bak ben sana 10 gram altın veriyorum. Senden geri alırken ben bunu 11 gram olarak alırım denildiği zaman bu 1 gram faiz olur. Ve bu böyle bir borç işlemi caiz olmaz. Ancak 10 gram aldım, karşı taraf da benden 10 gram istiyordu ama ben fazladan 10,5 gram verdim mesela.
0: Olur.
1: Benim
0: olur.
1: vermiş olduğum fazla 10,5 gram o bir bağış hükmündedir. Dolayısıyla akde herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir. Caiz olmama gibi bir durum da söz konusu değildir. Fazla vermesinde hiçbir sakınca yok.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Ankara'dan Resul Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Resul Bey.
2: Hoş bulduk. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.
0: Amin. Cümlemizin efendim.
2: Nasılsınız hocam?
0: Duacıyım sağlığınıza. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Hocam ben bir soru soracaktım.
0: Buyurun. Buyurun.
2: Ya öğlen namazının son sünneti ne? Yatsının son sünnetini bazı insanlar 4 rekat kılıyor. Acaba bu neden diye soracaktım.
0: Peki soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Dua bekleriz. Allah'a emanet olunuz. Ankara'ya selamlar. Bu da sıkça cevaplandırdığımız sorulardan bir tanesi. Hem öğle hem de yatsı namazlarının son sünneti 2 rekat ama 4 rekat olarak kılmak isteyenler de var. Kılarsak ne olur? Bunun hükmü nedir?
1: Evet.
0: Kılanlara ne diyebiliriz?
1: Şimdi bu aslında temelde nafile namazdır. Sünnet namazdır sonuçta. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması ve hadisleri bizim için önemlidir. O hadislerden ve uygulamasından hareketle zaten bu sünnet namazlar meşru kılınmıştır. Ve ümmet olarak biz de kılıyoruz. Bu 12 rekat nafile sünnet namazlar farzın önünde veya işte sonunda kılınan bir hadis var. İşte kim bir gün içerisinde 12 rekat namaz kılarsa diye peygamberimizin bize bir müjdesi var. Orada 12 rekat sayılırken öğle namazından sonra 2 rekat, yatsı namazından sonra 2 rekat şeklinde sayılıyor. Ama başka rivayetlerde her kim işte öğle namazından sonra 4 rekat kılarsa veya yatsı namazından sonra 4 rekat nafile sünnet kılarsa orada da ayrı müjdeler var. Dolayısıyla alimlerimiz demişler ki aslında öğle namazı ve yatsı namazından sonra kılınacak sünnetler o ilk bahsettiğim hadise göre 2 rekattır. Ancak işte şu rivayetlere göre de bir kimse 4 rekat kılabilir mi? Kıldığı zaman bundan çok sevap kazanır mı? Kazanır. Dolayısıyla burada tamamen kişinin imkanına, durumuna ve namaz kılma aşkına, şevkine göre burada kişi yapmış olduğu ameline karşılık sevabını alır. Dolayısıyla burada zaten dediğim gibi sünnet bir namazdır. 2 rekat kıldığımız zaman biz sünnete tabi olmuş oluruz. Peygamberimizin sünnetini uygulamış oluruz. 4 rekat kılarsak da ekstra bir sevap daha kazanmış oluruz. Çünkü biraz ibadetlerdeki sevap kişinin katlandığı meşakkate göredir. Dolayısıyla ne kadar çok kılarsak o kadar çok sevap kazanmış oluruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, eğer biz öğlenin son sünnetini veya yatsının son sünnetini 4 rekat olarak kılacaksak ikindi namazın ilk sünneti gibi kılmamız gerekir.
0: Nasıldı hocam?
1: Yani ilk oturuşta tahiyyattan sonra salli barik okuyoruz. Ayağa kalktığımızda Subhaneke ile birlikte yine devam ediyoruz ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Böyle yaptığımız takdirde daha çok sevap kazanmış oluruz tabii
0: İnşallah.
1: Ki.
0: İnşallah. Tam bu söylediğinizin üstüne İstanbul'dan bir dostumuz Gönül Hanım'ın bir sorusu var. İkindi namazının ve yatsı namazının ilk sünnetleri, ilk oturuşta tahiyyattan sonra salli barik okuyoruz. Bunu okuyordum diyor. Fakat kalkınca Subhaneke okunması gerektiğini ben bilmiyordum. Yıllarca da böyle kıldım diyor. Evet. Şimdi yeni öğrendim. Öğrendikten sonra Subhaneke duasını okuyarak ardından Fatiha ve Zamm-ı Sure. Acaba geçmişte kıldığım bu namazlarda bir sıkıntı var mı? Onlar kabul olmuş mudur diyor.
1: Evet, yani Subhaneke okumak sünnettir. Dolayısıyla kişi hani bilmediğinden dolayı bunu okumadıysa kılmış olduğu namazlar geçerlidir. Yani burada herhangi bir endişeye gerek yok. Subhaneke'yi okumadığımızdan dolayı hani namazımız geçersiz, okumadığımızdan dolayı namazımız geçersiz olmaz. Ama bundan sonra artık öğrendikten sonra usulüne uygun kılmaya gayret etmek gerekir tabii ki.
0: Peki,
1: Allah kabul etsin.
0: Allah kabul etsin. Kahramanmaraş'a gidiyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Hasan Bey hattımızdaymış. Alo. Hasan Bey hoş geldiniz.
3: Alo. Sesim geliyor mu Bey?
0: Geliyor efendim. Buyurun.
3: Selamun aleyküm hocam. Hayırlı
0: akşamlar. Aleyküm selam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
3: Hocam benim sorum şu şekilde. Tayin gördüm de Diyarbakır'ınle.
0: Evet.
3: Tayin sebebiyle burada bulunduğum yerde hani dillerinden kaynaklı verilen hani vaazlar olsun, namazlarda olsun hep Şafii mezhebine göre hareket edildiğinden hani bunları anlamıyorum veya onlar mesela selam verirken bize göre işte farklı. Hani bunlara göre mi uymalıyım yoksa kendi Hanefi mezhebine göre mi hareket etmeliyim?
0: Evet.
3: Bunu merak ediyorum. Cuma namazları olsun, diğer namazlar olsun.
0: Soralım Hasan Bey.
3: Çok anlamda sizlerin de bildiği gibi farklı
0: evet.
3: yapmam gerekiyor.
0: Allah kolaylıklar versin. Rabbimiz yeni görev yerinizde de sağlık afiyet içerisinde hizmet edebilmeyi nasip etsin. Kahramanmaraş'a ve Diyarbakır'a selam olsun. Evet, ülkemizin her bir bölgesinde farklı mezheplere rast gelmek mümkün ama Güneydoğu biraz daha bu manada Şafii'ül mezhep daha ağırlıkta.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi Hasan Bey Hanefi, oraya gidince Şafii kardeşlerimizin yoğun olduğu bir bölge. Belki Hoca Efendi de Şafii, cemaatin kahir ekseriyeti Şafii. Evet. Bir Hanefi onlara uyarak namaz kılsa, kendi mezhebine göre kılsa olur mu olmaz mı?
1: Yani bir kimse, bir Hanefi bir kimse Şafii bir imama uyabilir veya Şafii Hanefi bir imama uyabilir. Burada herkes kendi mezhebine göre namazını kılar. Yani biz bir Hanefi olarak Şafii imama uyduğumuz zaman Şafii mezhebine göre hareket etmek zorunda değiliz. Yine kendi mezhebimize göre namazımızı kılarız ve bu şekilde ibadetimizi yaparız. Burada hani bir mezhep değiştirmeye veya işte o mezhebi taklit etmeye gerek yok. Yani normal Şafii bir imam olabilir. Onlar kendi diyelim ki rükudan kalkınca ellerini kaldırır veya işte selam noktasında da yine mesela farklılıklar var. Onlar biraz daha geç selama şey yapıyorlar. Hani imamdan sonra selam veriyorlar. Ama biz Hanefi olarak kendi mezhebimize göre namazımızı kılarız. Bunda da bir sakınca olmaz inşallah.
0: Eyvallah. Bu farklılıklar bizim için biraz zenginlik
1: aynen
0: aslında.
1: Aynen öyle. Tabii ki. Bir problem olmaz.
0: Caner Bey'in sosyal medyadan gönderdiği soruda şöyle bir ifade var. Muhterem hocam, bizim çok eski Kur'an-ı Kerimlerimiz var. Bunları ne yapmak lazım? Eskiler gömerlerdi veyahut da yakarlardı. Bunlardan hangisi daha doğru olur? Ne dersiniz demiş.
1: Yani şu anda tabii eskimiş musaflarla ilgili hürmete şayandır. Hürmet edilmesi gerekir. Musaflar yani eskidi diye bir kenara atılması doğru değildir, caiz değildir. Burada eskiyen musafların şu anda yapılacak en güzel şey müftülüklere bunu teslim etmektir. Müftülükler bunu bir yerde eskimiş musafları bir yerde biriktirir. Belli bir miktara geldikten sonra da bunu yine usulüne uygun bir şekilde, hürmete uygun bir şekilde bunların geri dönüşümünü sağlayabilir. Yani burada Yani toprağa gömmek de şu anda yakmak da aslında çok uygun değil. Çünkü artık geri dönüşüm dediğimiz bir şey var. Onlar tekrar geri dönüşüme girerek tekrar kağıt haline gelip tekrar kullanılabiliyor. Ama yaktığınız zaman artık o ekonomik değerini kaybetmiş oluyor. Ama burada hani gelişi güzel geri dönüşüm kutularına bırakmak doğru değil. Çünkü orada gazeteler veya işte kitaplar başka bir takım şeylerle karışıp orada onların üstüne belki basılabilir veya dikkat edilmeyebilir. O yüzden yani içinde ayet olan dini eserleri ve musafları müftülüklere teslim etmek en doğru olandır. Mesela camiye bırakılması da çok doğru değil. Eğer böyle kullanılamayacak durumda bir musafsa camiye bırakılması da doğru değil. Çünkü camide de insanlar onu kullanamıyor. Orada camide kenarda bir yerde duruyor. Onu ama müftülüğe teslim ettiğimiz zaman tekrar uygun bir şekilde geri dönüşüme gidebilir ve oradan tekrar kağıt olarak kullanıma sunulabilir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Mübin Bey diyor ki, muhterem hocam hayırlı akşamlar. Diyanete soralım programını ailece zevkle izliyoruz. Bunun için hasreten teşekkür ediyorum. Sorum da şu şekilde. Abdest alırken ve gusül abdesti alırken yüzüğü olanlar yüzüğü parmağından çıkarmadan altı ıslanacak şekilde oynatması. İşte küpeyi biraz kıpırdatmak falan oynatılması öneriliyor. Ancak takma dişlerin ağızdan çıkarılması isteniyor. Burada asıl maksat takma dişlerin ağızdan çıkartılması mı yoksa altlarının ıslatılması mı? Bu hususu merak ediyorum demiş. Ne dersiniz?
1: Yani gusül abdestinde kuru yer kalmaması esastır. Yani yıkanacak uzuvlarda kuru yer kalmaması gerekiyor. O yüzden işte yüzüğün altının ıslatılması gerekir. Eğer mesela çok sıkıysa biraz daha dikkat edip iyice suyun geçmesi sağlanır. Takma dişlerde de eğer siz o tamamen ağzınızdan çıkarmadan o takma dişi o damağı ıslatma gibi bir imkana sahipseniz çıkarmak zorunlu değil. Önemli olan ağzın içinin yıkanmasıdır.
0: Ama mesela burada siz anlatırken hocam şey düşündüm. İnsanın elinde bir yüzük olsa yüzüğün altının ıslandığını muhakkak hem gözüyle görür hem de buna kanaat getirir. Evet. Ama ağızda bu belki biraz tam kanaat getirilememe ihtimali var gibi.
1: Yani işte böyle bir durum olursa en garantisi tabii ki çıkartmak. Ama ya ben işte tek damak kullanıyor mesela, takma diş kullanıyor. Yani hiç çıkarmadan ben onun tamamıyla ağzımın yıkandığına ben kanaat getiriyorum diyorsa çıkartmak zorunluluğundan bahsedemeyiz. Önemli olan burada bizim dikkat edeceğimiz şey ağzın içinin tamamıyla yıkanması. Ve yine burnun içinin tamamıyla yıkanmasıdır. Önemli olan nokta budur. Tabii ki çıkartmak daha garantidir. Ama çıkartmadan da yapabilecekse ona da bir şey diyemeyiz. Yani o şekilde de gusül abdesti geçerli olmuş olur.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Ankara'dan bir telefonumuz daha var. Ali Bey hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz Ali Bey.
4: Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
4: Dün arkadaşımızın biri bir soru sormuştu. Onun üzerine tekrar sorma ihtiyacı hissettim.
0: Nedir efendim?
4: Ramazan'ın birinde zekat hesaplayarak veren bir şahıs. Biliyorsunuz zekat için nisap miktarı mala sahip olmak ve üzerinden bir yıl geçme şartı var.
0: Evet.
4: Ramazan'ın birinden bir hafta önce bir ev veya araç satan, atıyorum 100 gram altını nisap miktarı mala sahip olan şahıs, Ramazan birinden önce bir hafta önce bir ev veya araba satsa, 100 gram daha altın sahibi olsa 200 gramın zekatını verecek demişti hocamız.
0: Evet.
4: Peki Hanefi mezhebine göre böyleyse zekatın şartlarından olan bir yıl geçme şartını diskalifiye etmiş olmuyor muyuz? İkincisi bu Şafii mezhebinde durum nedir? Onu
0: peki,
4: öğrenmek istiyorum.
0: Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Bu çok karıştırılan bir mesele. Evet, yani özellikle sadece Ali Bey değil, bu malın üzerinden bir yıl geçme meselesini her mal için ayrı ayrı olacak mı diye değerlendiren, hatta hesabı kitabı ona göre yapanlar var. Evet. Tabii Hanefi mezhebi özelinde söylüyorum. Bu hususla alakalı bir tarif daha yapsanız, bir de Şafii mezhebinde görüş farklı mı onu da merak ederiz.
1: Yani Hanefi mezhebinde dün ifade ettiğimiz gibi, yani orada zekat yılı içerisindeki mal varlığındaki düşmeler veya yükselmeler orada hükme etki etmiyor. Yani yeniden bir zekat tarihi başlatmıyoruz. Yani zekat yılı içerisinde diyelim ki bir Ramazan'da biz nisap miktarı mala sahip olduk. İşte 100 gram altınımız vardı. Daha sonra bir Ramazan gelmeden, tam zekat yılı dolmadan işte 100 gram daha oldu. Şimdi biz o bir Ramazan geldiğinde artık 200 gram üzerinden. Hanefi mezhebi olaya böyle bakıyor. Yani

0: Mesela şöyle de olabilirdi. Tam tersini de şimdi örnek verelim. Diyelim ki 500 gram altını vardı ve tarihini attı bir Ramazan. Bir yıl bekleyince, bekledikten sonra bir yıl geçince diyelim ki zekatını verecek. Bir yıl dolmasına bir ay kala diyelim ki o 500 gram altından 250 gramı harcandı. Elinden çıktı herhangi bir sebeple. O bir yıl dolunca elindeki rakam 250 gramsa 250 gramın %2,5'unu verecek. Yani oradaki önemli olan senenin sonuna geldiğimizde elimizdeki rakam bizim için önemlidir. O ilk baştaki rakam değil, senenin sonuna tam ödeme anında bizim elimizdeki rakam düşmüş olabilir, çıkmış olabilir. Elimizdeki rakam neyse onu vermemiz gerekir. Ama Hanefi mezhebi olaya böyle bakıyor. Şafii mezhebinde ise eğer bir miras yoluyla bir para gelmişse veya diyelim ki bir mal satıldı, oradan yüklü miktarda bir para geldiyse onun zekat yılı ayrı hesap ediliyor. Yani onun için ayrı bir tarih atılıyor. Dolayısıyla o bir sene sonra beklenip ona göre bir zekat ödeme yapılıyor. Yani Şafii mezhebinde buna mali müstefat deniyor. Yani sonradan ele geçen, elde edilen mallar anlamında. Şafii mezhebi diyor ki böyle bir miras yoluyla bir mal kaldı veya biz bir ev sattık, araba sattık, oradan yüklü bir miktarda mal kaldıysa biz o an onun için ayrı bir nisap, ayrı bir zekat yılı belirlememiz gerekir. Oraya bir tarih atmamız gerekir. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra onun zekatını ayrıca vermemiz gerekir diyorlar.
1: Peki burada bir Hanefi kimse Şafii mezhebinin bu görüşüyle amel edebilir mi?
0: Yani eğer bir hani
1: mezhep, ya da ne kadar etikli olur?
0: Yani burada şöyle bir kimse, hani bizim genel kanaatimiz burada şöyle. Yani bir kimse herhangi bir ihtiyaç yokken kendi mezhebi dışında başka bir mezhebi taklit etmesini doğru bulmuyoruz. Yani kendi mezhebinin görüşü neyse o görüşte amel etmesi doğrudur. Ancak bir ihtiyaç olur, bir zaruret olur ki mesela işte özür konusunda biz Maliki mezhebinin fetvasıyla amel ediyoruz, onu tavsiye ediyoruz. Yani bir zaruret ve ihtiyaç varsa o zaman başka bir mezhebin görüşünü almakta veya onu benimsemekte bir sakınca olmaz.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Yani bu hususlar biraz ince meseleler. O yüzden aslında kalbimizin mutmain olduğu, evet, kararı vermek, kalpteki müftüye danışarak karar vermek,
0: doğru, tabii ki,
1: daha önemli değil mi, aynen, hocam? Tabii. İstanbul'dan Ayşe Hanım telefon hattımızdaymış. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun böyle programı yaptığınız için. Benim bir sorum var hocama.
1: Buyurun, buyurun efendim.
2: Damada veya geline zekat verebilir miyim? Hani durumlarda çok şey değil. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Kiraları var, bebekleri var. Sıkıntılı bir aile. Hani ben bunu soruyorum. Olmaz diyorlar.
1: Evet,
2: damada soralım. Geline zekat verebilir miyim? Hocamdan bunu öğrenmek istiyorum.
1: Peki
2: hocam.
1: Cenab-ı Allah sıkıntılarını gidersin. İnşallah rızıkları bereketlendirsin. Çocuğumuza da hayırlı bir istikbal nasip olsun. İstanbul'a selamlar. Ya bu çok merak edilen bir soru. Damada ya da geline zekat verilir mi? Evet. Burada da yine belki o kalpteki müftüye danışmak icap edebilir mi diye bir soru da ben ilave edeyim.
0: Yani burada her kişinin zimmeti ayrı İslam hukukuna göre. Yani biz hani normalde insanlar evlendiği zaman sanki onların zimmetleri ortakmış gibi değerlendiriyoruz. Keseleri ortakmış gibi belki değerlendiriyoruz. Ama kişi evlense bile onun zimmeti ayrıdır. Evlendiği kişinin zimmeti ayrıdır. Onun her birinin borçları ayrıdır, kazançları ayrıdır. Yani böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bir kimse kendi kızına, oğluna zekat veremez. Ama çünkü usul furu ilişkisi dediğimiz bir ilişki var. Ama damadına veya gelinine zekat verebilir. Çünkü artık o ayrı bir şahsiyettir. Onun zimmeti ayrıdır. Dolayısıyla ona zekat verdiğimiz zaman bu zekat geçerli olur. Eğer fakirse kişi gelinine veya damadına zekat verebilir. Yani o gelin veya damadı o parayı aldıktan sonra ailesine kullanmış olması bu hükmü değiştirmez.
1: Eyvallah hocam.
0: Yani burada hani vicdana dediniz ya, burada gerçekten hani zekat dışında benim başka türlü bir yardım yapma imkanım yoksa zekat verilmesinde bir sakınca yok. Yani burada sonuçta o yakınınızdır, onu destekleme mahiyeti taşır. Ve dinen de burada herhangi bir sorun söz konusu değil.
1: Eyvallah. Talha Bey bir soru sormuş. Bu sorunun içinden birkaç tane soru çıkabilir. Niye çıkabilir? Biz burada defalarca kripto parayla alakalı soru cevaplandırdık. Evet. Her sorunun cevabın sonunda da genelde hocalarımız şunu söyledi. Yani bu manipülasyon yapılması çok açık ve bir takım sıkıntıları barındırdığı için ocağınıza incir ağacı dikilebilir ifadesini de hatta zaman zaman kullandılar. Talha Bey sorusunda şöyle diyor. Muhterem hocam, bir arkadaşım 35 yıl boyunca çalışmış, emekli olmuş. Aldığı emekli ikramiyesini damadı kripto paraya yatırmış. Parasını da bu kripto borsada kaybetmiş. Hocam sormak istiyorum, bu nasıl bir şeydir? Kader midir? Yıllarca çalışıp emek verdiği parasının gitmesi, kaybolması kader kapsamında mı değerlendirilir demiş. Evet. Ne dersiniz?
0: Yani her şey kader kapsamında. Tabii ki onu öyle görmek gerekir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yeryüzünde veya sizin nefislerinizde, kendinizde bir musibet isabet ettiği zaman mutlaka biz bunu yaratmadan önce bir kitapta bunu yazmışızdır. Yani biz olmuş ve olacak olaylar aslında daha yaratılmadan önce Allah Teala bunu takdir etmiş. Ayetin devamında Allah Teala şöyle buyuruyor: Estaizu billah likey la te'sev ala ma fatakum ve la tefrahu bima ataakum. Neden böyle? Elinizden gidenlere üzülmeyesiniz ve size verilenlere de sevinmeyesiniz, şımarmayasınız diye Allah Teala bize bu bilgiyi veriyor. Yani aslında biz bir mümin olarak şöyle düşünmek durumundayız. Yani evet, bir takım elimizden nimetler kaçtı, başımıza bir takım musibetler geldiyse bu Allah Teala'nın takdiri neticesinde olmuştur. Dolayısıyla elimizden kaçanlara üzülmeyin. Bir kader planı çerçevesinde bunlar meydana geliyor. Veya size çok büyük bir mal geldi, nimet geldi. Bunlarla da şımarmayın. Yine bu da Allah'ın takdiri neticesinde meydana gelen bir hadisedir. Dolayısıyla meseleyi böyle değerlendirin şeklinde Kur'an-ı Kerim'de bize böyle bir bilgi veriliyor. Yani evet, gerçekten çok acı bir durum ama Allah Teala böyle takdir etmiş ve bu takdirinde bu da bir bizim için imtihandır. Buna sabredilmesi gerekir ama bizim bilmediğimiz başka hikmetleri de olabilir. Bunu böyle değerlendirip takdire razı olmak gerekir.
1: Ama tabii hocam burada şunu da söylemek mümkün değil mi? Sonuçta akıl ve kendi irademize de bir karar verebilirdik.
0: Tabii. Yani
1: bunu araştırıp bu işin yanlış olduğuna kanaat getirip ben bunu vermiyorum deseydi, bu da yani, kendi iradesi elindeydi.
0: Tabii ki.
1: Hani biraz kaderin cüz'i irade boyutuyla değerlendirilen kısmı var ya, o zaman şimdi burada bazı insanlar şöyle demez mi? Bu da bizim kaderimizmiş. Cenab-ı Allah yazdı, başımıza geldi. Suçu kendi üstünden atma gibi bir yola da tevessül etmesinler ama, değil mi?
0: Yani bu biraz daha hani hadise olup bittikten sonra meseleye bakışımız. Yani bir hadise olmuş, artık biz geriye dönük meseleye nasıl bakacağız? Benim şimdi az önce ifade ettiğim husus bu. Ama ileriye dönük meseleye bakacağımız zaman orada cüz-i irade penceresinden bakmamız gerekiyor. İleriye doğru bir konu hakkında karar vereceğimiz zaman, ya benim zaten kaderimde ne olacaksa olacak, dolayısıyla ben hiç düşünmeden, hesap etmeden, kitap etmeden hareket edeyim dediğimiz zaman bu doğru bir davranış olmaz. Çünkü Allah Teala bize irade vermiş, bir irade kabiliyeti vermiş, ona göre hareket etmek zorundayız. Ama geçmişe doğru baktığımızda bir takım şeyler olmuşsa artık burada hayıflanmanın veya çok kendimizi üzmenin çok bir anlamı yok. Çünkü لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ elinizden kaçan şeylere üzülmeyesiniz diye. Yani artık o olay bitti.
1: Olan olmuş.
0: Yani. Olay bitti. Yani geriye doğru bakarken biraz külli irade penceresinden bakmak gerekiyor. İleriye doğru bakarken de biraz cüz-i irade penceresinden bakmak gerekiyor.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Bu kez durağımız Hatay. Elif Hanım hattımızda. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz Elif Hanım.
3: Teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun.
1: Amin.
3: Hayırlı
1: efendim.
3: Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun cümlemize.
3: Hocam benim hocama bir sorum olacaktı.
1: Buyurun.
3: Ben belli bir miktar haç parası biriktirdim.
1: Tamam.
3: Ama henüz o meblağa ulaşamadım. Bu haç parasını biriktirdiğim için zekatını vermem gerekiyor mu?
1: Soralım Elif Hanım. İnşallah en kısa zamanda hac farizasını yerine getirmek nasip olur. Hem paranızı biriktirirsiniz hem

0: kurada isminiz çıkar, mübarek beldelere kavuşursunuz diyelim. Hatay'a selamlar, dua eder, dua bekleriz efendim. Bu da çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Yani sadece Elif Hanım'ın sorduğu formda değil, işte ev almak için, araba almak için, işte düğün yapmak için, çeyiz için, hac için para biriktiriyorum. Bunlar evet. Zekat verilmesi gereken para sınıfında mı? Evet.
1: Yani bunlar nisap miktarına ulaşmışsa bu paraların zekatının verilmesi gerekir. İster biz bunu ibadet için biriktirmiş olalım, ister bir ev almak için, araba almak için biz bunu biriktirmiş olalım. Bu paranın sonuçta elimizde nakit bir para. Biz bunu istediğimiz zaman kullanabiliriz. İstediğimiz şekilde tasarrufta bulunabiliriz. Dolayısıyla bu paranın zekatını vermemiz gerekir. Ancak kurada çıktı, hac kurasında ismi çıktı ve daha sonra artık o yıl hacca gideceği kesinleşti ise artık o para hac parası olarak yatırılacağı kesinleşmiş anlamına gelir. Dolayısıyla o yıl zekattan muaf olur. Ama kurada çıkmadığı sürece o paranın zekatının verilmesi gerekir.
0: Eyvallah. Sosyal medyadan Recep Bey çok güzel bir soru sormuş hocam. Yani ben de bunu deneyeceğim diye düşünüyorum. Gittiğim camilerde Kur'an-ı Kerimleri rastgele açıp bir ara ayeti kerime okuyorum. Kur'an-ı Kerimler ahirette şefaatçi olacaklar diyorlar. Evet. Bunun için ne kadar dokunursam ve ne kadar okursam kar olur kanaati getirdim. Hocam bu işe ne der demiş.
1: Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadisi var. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde ashabına şefaatçi olacaktır buyuruyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de hemhal olmak tabii çok önemli. Yani Kur'an'la arayı iyi tutmak çok önemli. Ama burada şu ayrıma dikkat çekmek gerekiyor. Kur'an başka bir şey, mushaf başka bir şey. Yani biz şimdi aslında Kur'an dediğimiz şey işte Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar devam eden ayetler bütününe diyoruz. Ama bunun kitap haline getirilmişine de mushaf diyoruz. Dolayısıyla şefaatçi olacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yani tek tek mushaflar şefaatçi olmayacak. Kur'an-ı Kerim'in kendisi şefaatçi olacak.
0: Onunla olan ilişkimiz bunu sağlayacak.
1: Tabii ki aynen öyle. Yani diyelim ki bir kimse çok iyi hafız, hiç mushafa bakmadan devamlı Kur'an-ı Kerim okusa, Kur'an-ı Kerim bu kimseye şefaatçi olur. Yani çok iyi hafız. O yüzden hani mushaf sadece ne diyelim kitaba dönüştürülmüş haline biz Kur'an'ın kitaba dönüştürülmüş haline diyoruz. O yüzden hani o tek tek mushaflar şefaatçi olmayacak. Kur'an'ın bizzat kendisi şefaatçi olacak. Ama tabii böyle yapmasında da bir sakınca var mı? Bir sakınca olduğunu söyleyemeyiz tabii Eyvallah. Ki. Allah Teala Kur'an'ın şefaatine cümlemizi
0: nail etsin inşallah. Fikir benim çok hoşuma gitti. Evet. Bir arkadaşımda da şeyi görmüştüm. Böyle evlerinin giriş kapısında işte çıkış kapısı bir Kur'an-ı Kerim koydukları bir sehpa var. Mushaf kapalı duruyor. Bu evden herkes çıkarken bir ayet okumak zorunda diye böyle bir karar almışlar evde. Evdeki çocuklar işte evin hanımı, beyi evden çıkarken girerken misafirler de dahil mushaftan bir ayet-i kerime okuyorlar öyle çıkıyorlar. Yani Kur'an'la ilişkiyi artırma anlamında hem bu beyefendinin hem de az evvel anlattığım arkadaşımızın uygulaması benim için güzel geldi. Olabilir dedi hocamız da.
1: Olabilir tabii bir sakınca yok bunda. Bir sakınca
0: Allah
1: yok,
0: razı olsun. Kur'an-ı Mübin'in şefaati hepimize nasip
1: Amin,
0: olsun
1: inşallah.
0: Kayseri'den Ahmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Kolay gelsin hocam.
0: Teşekkür ederiz efendim sağ olun.
2: Hocam ben askeri denemekliyim de.
0: Evet.
2: 2000'li yıllarda biraz askeriyede büyük bir baskı vardı. Allah'a şükür onları atlattık. Şu an cami kışlalarımızda cuma namazları dahi kılınıyor da. O zamanlar biz biraz baskıdan dolayı kılamadığımızı, mesela sabah namazı kılıyorduk. Öğle ikindi eve gelip evde kılıyorduk. Şimdi ben emekli oldum. Bu geçmiş kaza namazları kaza edebiliyor muyum yani? Bazıları kaza namazı olmaz falan diye bir şeyler dediler de.
0: Evet.
2: Bunu sormak için aradım. Yani mesela veyahut da şöyle de sorabiliriz. Yani adam 25 yaşına kadar kılmamış. Ondan sonra başlamış. 25'ten geriye doğru eski namazlarını telafi edebilir mi?
0: Bunu soralım. Hemen soralım efendim. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Kayseri'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Kaza namazı yoktur diyenler insanların akıllarını karıştırıyorlar. Yani evet, adam doğru. Karar vermiş kardeşim. Kaza namazı borçlarını ödeyecek. Evet. Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacak. Onunla olan ilişkisini, münasebetini artıracak. Birileri çıkıp kaza namazı yoktur deyince şevkleri kırılıyor aslında biraz da. Evet. Ne deriz?
1: Yani aslında kaza namazı peygamberimizin hadislerinde var. Peygamber

0: sırtımızda bir yüktür kaza namazları. Bu manada o borcu ödemek adına bunları bir sıraya koyarak kılmak yarın ahiret gününde bizim işimizi kolaylaştırır aslında. Ya Rabbi ben şu kadar zaman kılamadım ama ben daha sonra aklım başıma geldi veya işte soruda ifade edildiği gibi şartlar çok ağırdı, izin vermiyorlardı. Biz de kılamadık ama ben şimdi imkan rahata kavuştum. Ben bu borçlarımı bitirdim. Ahirete senin huzuruna borçsuz olarak gelmeye çalıştım diye en azından Allah Teala'ya karşı bir ne diyelim beyanımız olur, bir mazeretimiz olur bu. Yani 10 yıllık, 20 yıllık namaz kazasıyla, namaz borcuyla gittiğinizde yani hiç kılmadığınızda o borçla ahirete gitmiş oluyorsunuz. Ama öbür taraftan en azından onları bir şekilde yani vakti geçmiş de olsa kaza ettiğinizde ya Rabbi ben elimden geleni yaptım deme imkanına sahip olacaksınız. Bu açıdan meseleyi biraz düşünmek gerekir. Yani kaza namazı konusunda da yani 3 vakit var kaza namazı kılınamayacak vakit. Bunların dışında kişi imkanı el verdiği müddetçe kaza namazı kılabilir. Bu güneş doğduktan yaklaşık 40-45 dakika sonra. Yani 40-45 dakika geçinceye kadar ki bir zaman dilimi. Öğle ezanı okunmadan bir 10-15 dakikadan itibaren öğle ezanına kadar ki bir zaman dilimi. Bir de güneşin batmasına yine 40-45 dakika kalaya kadar. Güneş batıncaya kadar ki zaman dilimi. Bunların dışında
1: dilediği kişi, zaman kaza kılabilir.
0: Vakit namazların önünde, arkasında, sair zamanda istediği vakit kaza namazı kılabilir. Ve dediğim gibi bir başlarsa Allah Teala onun o başlamasının hatırına kaza namazlarını bitirmesini de kendisine nasip edebilir.
1: İnşallah. Hamide Hanım bizim programımızın müdavim izleyicilerinden bir tanesi. Allah sağlık afiyet versin, selamet versin. Furkan Hocam iyi ki varsınız. Rabbim sonsuz razı olsun. Rabbim sizi ve hocalarımızı Firdevs cennetlerine layık görsün. Rabbimin güzellikleri üzerinize olsun. Sorum şöyle demiş. Afrika'ya Kur'an alıp sadaka olarak verilebilir mi? Ve ölenlerimize, ölülerimize bunların sevabını bağışlasak bu mümkün mü? Diyanetin özellikle Afrika bölgesindeki öğrencilere yönelik böyle bir çalışması var mı? Varsa bilgi verir misiniz demiş. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Hediyem Kur'an Olsun kampanyası hala devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. Bu kampanya üzerinden mesela bağış yaptık. O bölgedeki kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim gönderdik. Bundan bir sadaka sevabı alır mıyız?
0: Ya buna sadakayı cariye deniyor. Yani sürüp giden sadaka. Yani biz birine bir Kur'an-ı Kerim hediye ettiğimiz zaman o kimse Kur'an-ı Kerim'i her okuduğunda onun okumasının sevabı kadar bize de bir sevap yazılıyor. Çünkü biz onun Kur'an okumasına vesile olmuş oluyoruz. Çünkü bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibi sevap kazanır. Biz de Kur'an okunmasına vesile oluyorsak işte bu bir Kur'an-ı Kerim hediye ederek vesile olduğumuzdan dolayı bir sevap kazanırız. O Kur'an artık eskiyene kadar tamamen kullanılamaz hale gelinceye kadar okunduğu müddetçe inşallah onu hediye eden kişi bundan fayda görür. Ve bunun sevabını da kişi dilediklerine de bağışlayabilir. Yani biz kazanmış olduğumuz sevapları ölü veya diri kişilere, Müslümanlara bağışlayabiliriz. Bunda da hiçbir sakınca yok.
1: Allah kabul etsin.
0: Allah kabul etsin.
1: Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesinden veyahut da yaşadığınız ildeki ilçe müftülüklerine giderek Hediyem Kur'an Olsun kampanyasına dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Buradan elde edilen bağışlarla da Kur'an-ı Kerim'e erişim noktasında sıkıntı yaşayan dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerinize sizlerin bağışlarıyla Kerim kitabımız hediye edilmiş olur. Onlardan da büyük sevap elde edeceğimizi zaten kıymetli hocamız izah etti. Allah hepinizden, herkesten razı olsun efendim. Kahramanmaraş'tan Hasan Bey hattımızda. Hoş geldiniz Hasan Bey.
2: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam.
1: Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar.
2: Yaptığınız görevden dolayı öncelikle de sizleri tebrik ederim.
1: Sağ olun efendim, Allah razı olsun.
2: Şimdi hocam, şimdi Mülk Suresini diyelim yine ben öğlenleri okuyorum.
1: Evet.
2: Bunun akşam okununca bir yerde okudum, kabir azabı çekilmeyeceğini söylüyor. Bizim belli bir saatte mi okumamız lazım yoksa günün her vaktinde okumamız gerekir mi?
1: Soralım Hasan Bey. Cenab-ı Allah hiçbir kardeşimizi kabir azabına duçar eylemesin. Kahramanmaraş'a selamlar, dua bekler sizden de. Hadis-i Şerif'ti galiba değil mi hocam? Mülk suresinin okunmasıyla alakalı. Ben gündüz okuyorum.

0: dedi. Evet. Ne tavsiye edersiniz?
1: Yani burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde Mülk suresi kabir azabına engeldir şeklinde. Yani bunun okunması ile ilgili bir zaman tahdidi Peygamberimiz yapmamış. Yani bir kimse düzenli olarak ister sabah ister öğlen veya ne zaman isterse okuduğunda inşallah o kabir azabına engel olacaktır. Ve Mülk suresi ile ilgili ayrıca şefaatçi olacağına dair rivayetler de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte 30 ayetlik bir sure var ki o sure kendisini okuyanı günahları bağışlanıncaya kadar bırakmaz. Veya işte yani bu şekilde Mülk suresi ile ilgili özel peygamberimizin böyle müjdeleri var. O yüzden çok faziletli görülmüş. Genelde Türkiye'de yatmadan önce okunması gelenek haline gelmiş. Yani bu gelenek de tabii bizim ecdadımızın bize miras bıraktığı bir şey. Ama hadislere baktığımız zaman illa yatmadan önce veya akşam okunacağına dair bir kayıt yok. İsteyen kişi
0: günün her saatinde okuyor.
1: Her saatinde önemli olan onu bir düzenli olarak okumaya gayret etmek inşallah bu kabir azabına engel olur.
0: İnşallah hocam. Adem Bey'in Antalya'dan sizlere çok selamları var. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuş. Sağlık sorunları sebebiyle sandalyede ya da bir yükselti üzerine namaz kılmak zorunda olan bir kimse önünde bulunan sandalye hizasına bir nesnenin üzerine secde edebilir mi? Sakıncası varsa bu durum yasaksa nasıl secde etmelidir? Yani bazı kardeşlerimiz böyle bir yükselti daha koyuyorlar, bir kırlent oluyor, bir bazen böyle bir masanın üzerine falan oraya doğru secde ediyorlar. Yani alınlarını yine bir yere koyuyorlar. Bu doğru mu yoksa ima yoluyla mı yapmalılar?
1: Ya bu doğru değil, bu caiz görünmüyor. Yani eğer bir kimse sandalyede veya bir taburede namaz kılacaksa ve secdeye gitme imkanına sahip değilse, secdeye gidemeyecek durumda ise artık bu kimse namazını ima ile kılar. İma ile kılarken de rükuda başını biraz eğer, secdede rükudan biraz daha fazla eğerek namazlarını kılar. Yani önüne bir kırlent koymasına veya başka bir şey koyup da alnını oraya değdirmesi artık söz konusu
0: ben
1: olmaz.
0: Ben kendimi rahat hissetmiyorum diyor mesela. O zaman bu yanlış yani.
1: Bu yanlış, bu caiz görünmüyor. Bu doğru bir davranış değil. Secde yapamıyorsa, hani yapabildiği rükünleri mesela eğer ayakta durabiliyorsa ayakta durabilir veya oturarak da yine yapabilir. Kendisi nasıl rahatına geliyorsa zaten bir sağlık sorunu olduğundan dolayı burada önemli olan secdeyi yapamıyorsa kişi artık orada namazını ima ile kılmak durumunda.
0: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Müstefit olduk. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizden razı olsun.
1: Amin, inşallah.
0: İyi ki varsınız. Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın. Özel hayatınızı da araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyin. Birbirinize nefret ve düşmanlık da beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, birbirinizle kardeş olun. Cenab-ı Allah gerçekten kardeş olabilmeyi hepimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Ezan, İslam'ın çağlar aşan çağrısı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah'la birlikteydik. Derken namaz vakti girdi ve Bilal kalkıp ezan okudu. Bitirdiğinde Resulullah şöyle buyurdu: "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyler, ezanı tekrar ederse cennete girer." İslam tarihinin sayfaları arasında gözyaşlarıyla saklanmış şöyle bir ezan hikayesi vardır. Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında sevgisini bırakarak vefat etmişti. Ashabı ona doyamamıştı. Bunlardan biri de Nebi'nin müezzinlerin efendisi diye ezanını ve müezzinliğini tebrik ettiği Habeşli Bilal'di. O üzüntüsünden Medine'de duramamış, Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım diyerek Şam'a gitmişti. Ancak ruhuna işlenen peygamber sevgisi ve aşkını geride bırakmak ne mümkündü? Gönlünden hiç çıkmayan Resulullah bir gece rüyasında görünüverdi. "Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi?" diyordu. Daha fazla dayanamadı Bilal, hemen yollara düştü. Onun elinin değdiği, ayağının dokunduğu yerleri yine göreyim diyerek döndü Medine'ye. Geldiğinde sabah namazı vakti girmek üzereydi. Doğrudan Ravza'ya, Resulullah'ın kabri şerifine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü, ağladı ve yüreğindeki hasreti gözyaşlarıyla söndürmeye çalıştı. Derken Peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Bilal onlara sarıldı, onları kokladı. Onlar da dedelerinin günlerini hatırladılar. Özlemişlerdi Bilal'in sesinden ezan dinlemeyi. Hatırayı yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Medineliler de hasretti Bilal'in sesine. Bu peygamber müezzininin okuduğu ezanın gönüllerindeki ve kulaklarındaki hatırası ve hatırlattıkları bir başkaydı. Kabul etti Bilal ve peygamber zamanında okuduğu gibi mescidin damına çıkıp "Allahu Ekber" dediğinde Medine dikkat kesildi. "Eşhedü en la ilahe illallah" dediğinde Medine çalkalandı. "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" deyince Bilal, sokaklara döküldü halk. Bir şehir halkı ağlıyordu. Hıçkırıklara boğulan Medineliler, o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamıştı. İşte bu hüzünlü olay, ezanın içeriğini, mesajını ve anlamını yaşanmış bir vakıa olarak bütün tazeliğiyle bize anlatması bakımından önemlidir. Zira ezan her okunduğunda ve her okunduğu yerde ilk gün okunduğu gibi, o gün Bilal'in okuduğu gibi bütün manalar, coşkular ve hatıralar yaşatır gönülden dinleyenlere ve anlayanlara.

Aslında ezan, namaz vaktinin girdiğinin belli ifade kalıplarıyla ilanı, bildirimi demektir. Namaza başlarken de haber vermek için tekrar edilir sözleri. O zaman kâmet olur adı. Ezan, vaktin girdiğini, kâmet ise namazın başladığını bildirir. Bu iki mübarek çağrı arasında edilen dualarsa geri çevrilmez. Bu bakımdan ezan, namaz gibi kulluğun zirvesini ifade eden bir ibadetle birlikte anılmalı ve düşünülmelidir. Nitekim Kur'an'da iki yerde doğrudan ezan yerine namaza çağrı ibaresi zikredilmekte, ezan ve müezzin kelimeleri ise farklı bağlamlarda bildirmek anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde neredeyse ilgili bütün hadislerde de ezan, namazla birlikte dile getirilmektedir. Zaten ezanın ortaya çıkışı da Hazreti Peygamber'in müminlere namaz vaktinin girdiğini bildirecek ve onların namaz için cemaat oluşturmak üzere mescitte toplanmalarını sağlayacak bir çağrı vasıtası arayışının sonucunda olmuştu. Ezan, kelime anlamına uygun bir şekilde dünya üzerindeki saat farkı sebebiyle her an ve günde 5 defa Allah'ın büyüklüğünün ve İslam inanç esaslarının ilanıdır. Kulluğun yüksek bir mekandan yüksek bir sesle en büyük varlığa arzıdır aynı zamanda. Nasıl ki Rabbimiz Kur'an'da ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır, İşte Hazreti Bilal'in ilk okuduğu andan itibaren yeryüzünün her yerinde her an okunmakta olan ezan da adeta bu ilahi fermana bütün varlıklar adına bir cevap, bir icabettir. Dolayısıyla ezan günde 5 defa evet ya Rabbi, sadece seni yüceltiyoruz ve senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in senin elçin olduğuna, kurtuluş ve mutluluğun bunda olduğuna inanıyor ve şahitlik ediyoruz demektir. Allah'ın kendisine iman eden kullarından sadece ona ibadet etmelerini istemesine sanki kulları tarafından verilmiş bir cevaptır. Nitekim Hazreti Peygamber'in müezzini işiten hiçbir cin, insan, ağaç, taş yoktur ki kıyamet günü onun lehine şahitlik etmesin ya da bir başka hadisi şerifinde müezzin sesini ulaştırmak için ne kadar güç sarf ederse o kadar bağışlanır. Kuru ve yaş ne varsa hepsi onun lehine şahitlik eder. Cemaatle namaza katılan kimseye de 25 namaz sevabı yazılır ve 2 namaz arasındaki günahları affedilir buyurması, bir yönüyle bütün alemin kulluğunu ve teslimiyetini alemlerin Rabbine arz etmesine vesile olan müezzine minnetini ifade etmektedir. Bu bağlamda ezanın ilk ortaya çıkışındaki sır da biraz aydınlanmaktadır. Ezan, doğrudan bir vahiy ya da peygamber buyruğu olarak değil de, sahabenin istişaresi, düşünmesi, ızdırabını çekmesi neticesinde, Abdullah bin Zeyd ve Hazreti Ömer bin Hattab gibi sahabilerin rüyasında öğretilmişti. Böylece dini uygulamaların tespitinde ender görülen bir tarzda ezan, başlangıcından itibaren kullarının katkısıyla yüce yaratıcıya ve onun kutlu elçisine övgü ve bağlılık nişanesi olarak ortaya çıkmıştı. Bu nedenlidir ki ezan, Hazreti Ebubekir'in de ifade ettiği gibi imanın bir şiarıdır. İşte o günden beridir ezan, Muhammed ümmetinin simgesi ve ortak değeri olmaya devam etmektedir. Bir Müslüman, daha yavrusu dünyada ilk gözlerini açtığında kulağına ezan okuyarak ona kimliğini ve şiarını fısıldamaktadır. Bu, Resulullah'ın torunu Hasan'a doğduğunda onun kulağına ezan okumasıyla sünnet olmuş bir uygulamadır. Böylece adeta insanı bütün erdemlere götürecek, özgürleştirecek ve bütün sapkınlıklardan koruyacak temel öğretileri içeren ezanın, gözlerini açtığı anda kulağına fısıldanmasıyla çocuğun ilk manevi aşısı yapılmış olmaktadır. Bütün manevi kirlerin, kötülüklerin, sapkınlıkların ve şeytanca işlerin hayatı boyunca o çocuktan uzak durması için yapılan bir duadır bu anlamda ezan. Çünkü ezanın bir gücü de budur. Ezanın bulunduğu ve duyulduğu yerde kötülükler ve şeytan barınamaz.
Muhammed'i ise de yerden göklere doğru, sözlerin en temiz ve güzel olanının ona yükselmesi gibi yükselirken, rahmet kapılarını da açar ve bütün bir alemi kirlerinden arındırır. Zamanı, kulluğu ve en büyüğü unutturanlar, kutsal çağrı boyunca ortadan kaybolur. Ortalık huzur, sükun ve kurtuluş muştusuyla dolar. Bu hususta Resul-i Ekrem, namaz için ezan okunduğu zaman, şeytanın dönüp onu duymayacağı yere kadar uzaklaştığını, ezan bitince geri gelse de, kâmet edilmeye başlanınca tekrar dönüp kaçtığını anlatır. Usulünce ve samimiyetle okunan ezanın, Müslümanın içine işleyerek durup kulak vermesini sağlaması ve içinde namaza koşma coşkusu uyandırması, bu peygamber buyruğundaki hakikati bizim idrakimize sunan bir tecrübedir. Bir yandan şeytanı uzaklaştıran ilahi çağrı, öte yandan insanı Rabbine yaklaştırıyor. Bu nebevi haber, ezan okunmasıyla birlikte uzaklaşan şeytandan kurtulan temiz fıtratın sesine uyan, ezanla ruhunda oluşan uyanışın bıraktığı manevi lezzet ve hazzı tadan nicelerinin hidayete ermesidir.

etmesindeki hikmeti de açıklar gibidir. Fıtrat nuruyla vahyin nurunun birleştiği bir an, bir neşe dalgası oluverir ezan. Çünkü ezan, Allah'ın büyüklüğünü, yegane ilah olduğunu ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu bütün aleme ilan ettikten sonra, bütün ibadetlerin özünü ve manasını ihtiva eden namaz için huzura çağrı yapmakta ve akabinde kurtuluş yolunun bu olduğunu insanlara hatırlatmaktadır. Dünyaya dalmış, varlığın gayesini, insan olmayı, yönünü ve yörüngesini unutmuşlara bir hatırlatma. Bu bakımdan ezan bir uyarıdır aynı zamanda. Hayatın akışına kapılmış olan insana, yaptığı her ne ise büyük bir işmiş gibi görse de, ondan daha büyük ve önemli olanın bir ilanıdır ezan. Allah bütün azametiyle ve hakimiyetiyle hissedilir ezanın okunmasıyla. Allah'tan başka büyük, ondan daha önemli, bilgili, kudretli bir varlığın olmadığının ifadesidir Allahu Ekberler. Şehadetler, Allah'tan başkasına kulluktan kurtarır, özgürleşmenin reçetesini verir Allah'ın kullarına. Hayya ala salah ile namaza davet edilir insan. Özgürlüğü perçinlensin, secdeden miraca yükselsin diye. Kurtuluşa çağrıdır hayya alel felah, hem de bir müjdedir. Sabah ezanındaki es-salatu hayrun minen nevm, tatlı uyku özelinde dünyevi zevklerden daha hayırlı şeylerin olduğunu hatırlatır insana. Ve nihayet Allahu Ekber, La ilahe illallah bir kez daha vurgular ki Allah en büyüktür, yalnız Allah en büyüktür. Ezanın akabinde kılınan namazla bu ulvi mana ve mesaj bütünleşir, tamam olur. Peygamber Efendimizin gözümün nuru dediği namazla birlikte daha bir anlam kazanır ezan. Allahu Ekber'lere en güzel cevap olarak bu büyüklük karşısındaki boyun eğişi simgeler, rükûlar ve secdeler. Böylece ezanın sözlerindeki iman ve amel birlikteliğine vurgu, fiiliyat olur, bir kulluk bilinci ve eylemi olarak Rabbe yükselir. Bu şekliyle ezan tam bir iman kelimesi, kuldan Rabbine doğru yükselen inanç ve bağlılık ifadesidir. Dolayısıyla ezan bir çağrı olmaktan da öte bir mana taşıyan, kulluk şuurunu yeşerten ve dalga dalga ulaştığı bütün mahlukata bunu ulaştıran bir davettir. Bu sebeple ezanı duyan her müminin onu büyük bir huşu içinde dinlemesi, müezzinin sözlerine candan icabet ederek şehadet kelimelerini yinelemesi, namaza ve kurtuluşa çağrı ifadelerinin akabinde güç ve kudretin ancak Allah'ın bahşetmesiyle olduğunu hatırlaması, böyle yaptığında cennetle muştulanması ve sonunda yapılan duanın kabul edileceğinin bildirilmesi, hep ezanın bu mana ve önemine işaret eden nebevi haber cümlesindendir. Bu yüzden ezana kayıtsız kalmamalıdır insan. Önem verdiği bir kimse çağırdığında bunu nasıl erteleyemezse, ezan okunduğunda da kutsal bir görev için Allah'ın huzuruna çağrıldığını düşünmelidir. Rabbi karşısında kendi aczini, zaaflarını ve kulluğunu hatırlamalıdır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, ezanın sadece müezzinin yüksek sesle ifade ettiği bir çağrı olarak dinlenmesini değil, aynı zamanda ona yürekten icabet edilerek, aynı sözlerin tekrar edilmesi suretiyle özümsenmesini de emir buyurmuş ve böyle yapanın büyük sevaba nail olacağını müjdelemiştir. Nitekim bildirildiğine göre bir keresinde Peygamber müezzini Hazreti Bilal, yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük bir huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu ulu çağrıyı dinleyen Kutlu Nebi, ezanı gönülden inanarak tekrar edenlerin cennete gireceğini müjdelemiştir. Ayrıca insanlar ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi, ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi buyurarak,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir, buyurdu.

Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir." cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, İnananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeyen

eden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir. Ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: kurudu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşım hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet. O zaman bizim ne işimiz var burada?
4: Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Okçular, dikkat edin.
7: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
4: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
0: 60. bölüm.
8: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
9: Ebu Süfyan, al sana! İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
10: Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş, koşun!
11: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
12: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
9: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün! Koşun! Hadi! Hadi!
8: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
13: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
14: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun.
7: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
13: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
14: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın.

0: ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
1: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
0: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyorum. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
2: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
0: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
2: Denedim ama başaramadık.
0: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
2: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
3: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol! İleri!
1: Müşriklerin Halid bin Velid kumandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyr, emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
4: Tepenin üzerine yayılın! Oklarınızı hazırlayın! Kılıçlarınız da yanınızda olsun! Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Fırlatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam!
5: Artık okumuz kalmadı. Kılıçları sıyırın, hadi!
1: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye and içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın, savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun, kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
6: Nesibe, nereye?
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
6: Allah yardımcın olsun.
1: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
7: Aman ya Rabbi! Ya Resulallah! İyi misiniz?
1: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah, kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
7: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Anne, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezilen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
1: Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan Nesibe'nin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi. Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
8: Musab, Arkana bak.
9: Ey Muhammed, ecelin benim elimden olacak.
1: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
9: Al sana!
8: Anne, Şemaf, dikkat et!
9: Al sana!
8: Allah'ım, Şemaf'a şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
1: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ koluna oldu.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et!
8: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
1: Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbni Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
9: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Bizim ve uzaya şükürler olsun! Muhammed öldürülmüş, duydunuz mu?
1: İbni Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Nesibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
7: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Ha, tamam. Ha, işte, tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
8: İyiyim ben anne.
7: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
8: Evet, Allah'ın izniyle.
7: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil.
1: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu.
7: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu.
1: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın, ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala, dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: Bureyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere.

Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan iz bırakır dünyaya. Kimi zaman adından bahsedilen izler olsa da çoğu zaman bilinmez bu izler. Ama merhametle atılan izlerse hissedilir kalbin derinliklerinde. Ve bizler bugün merhamete hiç olmadığı kadar muhtaçız. Çünkü gürültü çoğaldı, sesler yükseldi, kalpler birbirine sağır oldu. Oysa Peygamber Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıştı bizleri. Dedi ki, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Bu söz bir uyarıdan çok daha fazlasıdır. Hem kişinin kendisini hem de toplumu ilgilendirir. İnsan insana muhtaçtır. Bu muhtaçlık sadece ekmeğe, suya, barınağa değildir. Anlaşılmaya, görülmeye, affedilmeye de muhtaçtır. Nice yaralar vardır ki merhem değil, bir söz iyileştirir. Nice karanlıklar vardır ki bir tebessümle dağılır. Merhamet, işte bu küçük ama derin dokunuşlarda gizlidir. Allah Teala Rahman'dır, Rahim'dir, rahmeti gazabını geçmiştir. Kula gösterilen merhamet, Allah'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Çünkü merhamet etmeyen kalp, rahmeti tanımakta zorlanır. Kalbi başkasına kapanan, Hak'tan rahmeti de hissedemez. Merhamet, acımak değildir. Acımak, yukarıdan bakar insana. Merhametse, yanındadır kişi.

kişinin. Acımak mesafe koyar, merhametse mesafeleri kaldırır. Merhamet, güçlüyken incitmemek, haklıyken bağışlamak, aceleyle yargılamamak ve başkasının yükünü kendi yükü bilmektir. Bir kalbin merhametle atması, o kalbin hala diri olduğunun işaretidir. Merhametin çekildiği yerde katılık başlar. Katılıksa zamanla zulme dönüşür. Merhamet adaletle yan yanadır. Zulme sessiz kalmak merhamet değildir. Ama adaleti uygularken bile kalbi incitmemek, insanı yok saymamak merhamettir. Merhamet, hatayı meşrulaştırmak değil, hatalıyı insanlığından koparmamaktır. İnsanı kazanmayı hedefler, ezmeyi değil, onarmayı amaçlar, yıkmayı değil. Kişi başkasına merhamet ettikçe kendi iç dünyasında da huzur bulur. Çünkü merhamet insanın fıtratına en uygun haldir. Sertlik kalbi yorar, merhamet dinlendirir. Affetmek zayıflık değil, ruhun yüklerinden arınmasıdır. Merhamet eden aslında kendine iyilik eder, kalbini hafifletir, yolunu aydınlatır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle

üç geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince, o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyir'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve "Neyi var?" diye sordu. Etrafındakiler "O oruçlu," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner.''

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
3: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
4: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
5: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
4: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
6: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
3: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
6: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
7: Hem de bize anlatır sağ olsun.
4: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
6: Allah sizlerden de razı olsun.
3: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
6: Elbette, buyur.
3: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
6: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
7: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
4: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
3: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

şöyle buyurmuştur: Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı, yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin. Allah'ım ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin, dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin, dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah, Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki, 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Efdalul fadail en tasila men qata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
0: Faziletlerin en üstünü seninle akraba

0: kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedene affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Mümin kardeşliği, imandan doğan yakınlık. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: zandan sakının, zira zan, yalanın

ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinize üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ebu Eyyub'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal değildir. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe, elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır. Ebu Hıraş Es-Sülemi'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşine bir sene küs duran kimse onun kanını dökmüş gibi vebal üstlenmiş olur. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmaksa küfür alametidir. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

0: الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallah vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzubike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzubike minel keseli ve su'il kiber, euzubike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap.

0: vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
3: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر أول سالم دن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir: Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
3: حسن بن علي şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.

0: Sahabe Hatıraları az sonra.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Kur'an muhafızı bir şehit, Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Resulullah'ın ahirete irtihalinden kısa bir müddet geçmişti. İslam ordusu Yemame bölgesinde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime isimli büyük bir yalancı önderliğindeki orduyla savaşıyordu. Muharebenin hararetli olduğu bir sırada Ensar'ın sancaktarı Zeyd bin Hattab şehit edildi. İslam ordusunun dağıldığı o sıra bir hafız sahabi İslam sancağının yere düşmesine müsaade etmedi ve sancağı eline aldığı gibi savaş meydanındaki dağılmış Müslümanları toparlamaya çalıştı. Bu kahraman bir yandan "Muhammed ölümsüz biri değildir, aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırarak düşmanla savaşıyor, diğer yandan da düşmanın hedefi olma pahasına İslam sancağını taşıyordu. Onun korkusuz halini gören sahabenin ileri gelenleri, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın kendilerinden öğrenilmesini tavsiye ettiği dört kişiden biri olan ve hakkında Allah'a hamd ettiği bu kurra hafız şöyle dediler: "Sen Kur'an konusunda içimizde parmakla gösterilen birisin. Ne olur önden sen gitme. Sana bir zarar gelmesinden korkarız." Bir anda "biz Resulullah zamanında böyle yapmazdık" deyip günün Kur'an'ın lafızlarının korunmasının değil gereğinin yapılmasının vakti olduğunu belirterek yakarışların hiçbirine aldırış etmeyen bu yiğidin kulakları çınlatan şu büyük yemini savaş meydanında yankılandı: "Eğer ben bu sancağı bırakıp kaçarsam Kur'an'ın kötü bir hamili, hafızı olayım." Bu sahneyi gören sinsi bir müşrik İslam ordusunun saflarını yararak cengaver hafızın sağ omzuna bir kılıç darbesi indirdi ve sağ kolunu kopardı. İslam sancağını sol eline aldığını gören düşman bu kez sol omzuna indirdiği darbeyle

mübarek sahabinin sol kolunu kesti. Yediği her kılıç darbesi sıkıca tuttuğu İslam sancağına daha da yapışmasına, bulunduğu yerde daha dik durmasına sebep oluyordu. Bu defa yere düşmesin diye bacaklarının arasına veya göğsüne sıkıştırdığı sancak, boynuna indirilen kalleş bir darbeyle toprağa düştü. Peygamber iltifatına mazhar olmuş bu kahraman hafız, Yemame'de son nefesini verirken, nice peygamberler, beraberinde kendilerini Allah yoluna adamış birçok kimse varken savaştılar ve onun yolunda şehit oldular. O kimseler, peygamberlerinin öldürülmesine rağmen Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun eğmediler. Allah, zorluklara göğüs gerenleri sever mealindeki ayeti okuyarak şehadet şerbetini içti. Onun şehadetini görenler ve duyanlar, eyvah gitti Kur'an'ın dörtte biri ifadesini kullandılar. Şehadetiyle adından sıkça söz ettiren bu cengaver hafızın adı Salim bin Ubeyd bin Rebiya'dır. Kaynaklarda Salim Mevla Ebu Huzeyfe olarak yer bulan bu isim, İran'ın İstihar şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Bir süre sonra ailesi Sasani hakimiyetinde bulunan Übülle'ye yerleşti. Babası bölgenin önde gelen tüccarlarındandı. Bizanslıların Araplarla birlikte Übülle'ye düzenlediği bir baskın sırasında şehir yağmalanıp anne ve babası öldürüldü. Salim ise henüz 5-6 yaşlarında küçücük bir çocukken esir alındı. Muhtelif köle pazarlarında birçok kişi tarafından alınıp satıldı ve en sonunda Beni Kurayza Yahudilerinden Sellam bin Cübeyr tarafından satın alınarak Medine'ye getirildi. Salim'i burada Sübeyte bin Ye'ar isimli bir hanım satın aldı. Sübeyte 9-10 yaşlarındaki Salim'i bir köle gibi değil, adeta öz çocuğu gibi görerek ona oldukça yakın davrandı. Çıktığı bir ticaret seyahatinden dönerken Medine'ye uğrayan Mekke eşrafından Ebu Huzeyfe bin Utbe, burada Sübeyte ile tanışıp anlaşarak onunla evlendi. Kısa bir süre sonra birlikte Mekke'ye taşınma kararı aldılar. Sübeyte, Salim'i beraberinde Mekke'ye götürdü. Ebu Huzeyfe ile eşi Sübeyte, Mekke'de İslam davetinin ilk yıllarında Müslüman oldular. Onlardan etkilenen Salim de hiç tereddüt etmeden İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Sübeyte, Salim'i azat edip istediği yere gitmesi hususunda onu serbest bıraktı. Ancak özgürlüğüne kavuşan Salim, kendisine çok iyi davranan bu güzel aileden ayrılmak istemedi ve onların himayelerine girdi. Evlatlıkların gerçek babalarına nispet edilmesini emreden ayet nazil oluncaya kadar, Salim'in nesebi Ebu Huzeyfe'ye dayandırılarak kendisine Salim bin Ebu Huzeyfe denildi. Ayetin nüzulünden itibaren Salim, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olarak anıldı. Ebu Huzeyfe çok değer verdiği Salim'i, kız kardeşinin kızı Fatıma binti Velid'le evlendirdi. Ebu Huzeyfe'yi çok seven Salim, Yemame'de savaşıp ruhunu Rahman'a teslim etmeden az evvel, Ebu Huzeyfe'den haber var mı diye sorduğunda, onun şehit olduğunu öğrenmiş ve Allah'a hamd ederek, "Umuyorum ki ben de dostum Ebu Huzeyfe'nin arkasından gideceğim. Eğer bana da şehadet bu meydanda nasip olursa, beni dostumdan ayırmayın olur mu? Zira Resulullah böyle yapardı. Beni de Ebu Huzeyfe'nin yanı başına defnedin. Bu dünyada birbirimizden ayrılmazdık, kabirde de ayrılmayalım." demişti. Bu sözleri duyanlar o gün Salim'in bu isteğini yerine getirdiler ve son nefesini vermeden onu gerçek dostu Ebu Huzeyfe'nin şehit olarak toprağa düştüğü yere götürdüler. Salim böylece son nefesini Ebu Huzeyfe'nin yanı başında verdi. Birbirlerini Allah için seven ve dünyadayken birbirinden ayrılmayan bu iki dost aynı yerde şehit oldular. Savaşın sona ermesiyle birlikte şehitleri tespit etmek üzere dolaşan görevli sahabiler Salim'i başını Ebu Huzeyfe'nin ayakları arasına koymuş halde buldular. Birlikte imanla şereflenen bu iki dostun şehadetleri de beraber gerçekleşmişti. Suffe'nin önemli sakinlerinden olan Salim, zaman zaman mescitte tek başına kalarak sabahlara kadar yanık sesiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Yine bu vakitlerin birinde Salim'in gönüllere hitap eden Kur'an okuyuşu Mescid-i Nebevi'yi dolduruyordu.
Oradan geçmekte olan Hazreti Ayşe validemiz, kalpleri titreten sesi dinlemekten kendini alamadı. Olduğu yerde kala kaldı, bir süre bekledi. Gönüllere işleyen bu sedayı oturup dinledi. Bu sırada Hazreti Peygamber, Hane-i Saadet'te Hazreti Ayşe'yi bekliyordu. Hazreti Ayşe validemiz ise bu Kur'an sesinden Resulullah'ı beklettiğini fark edemeyecek kadar etkilenmişti. Allah Resulü gecikme nedenini sorduğunda Hazreti Ayşe validemiz ona şu cevabı verdi. Ya Resulallah, mescitte bir adam Kur'an okuyordu. Olduğum yerde kala kaldım. Dinlememek mümkün değildi. Ben bugüne kadar Kur'an'ı ondan daha güzel okuyan hiç kimse görmedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz merak ve heyecan içinde mescide yöneldi. İkisi birlikte hızlı adımlarla Kur'an sesinin geldiği tarafa doğru yürüdüler. Resul-i Ekrem bu yanık sesin sahibini görünce Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurdu. Bu Salim'dir. Ümmetimin içerisinde onun gibileri yaratan Allah'a hamdolsun. Salim oldukça kuvvetli bir hafızaya sahipti. Peygamberin bu has talebesi, Darül Erkam'dan beri vahyedilen her ayeti anında hafızasına nakşederdi. Resulullah, Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyan sahabiler arasında olması itibarıyla Salim'i, Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Bunlar İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir buyurarak, Kur'an-ı Kerim'i kendilerinden öğrenmeyi tavsiye ettiği 4 kurradan biri olarak saydı. Bu vesileyle Salim, Mekke'de Darül Erkam'da, Medine'ye hicretten sonra ise Suffe'de, muallimi olan Allah Resulü'nden Kur'an'ı öğrenmekte kalmadı, öğrendiklerini Suffeli kardeşlerine aktardı ve Suffe'nin öğretmen kadrosunda yer aldı. Salim'in Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okumasından dolayı Peygamber Efendimiz'in Allah'a hamd etmesi ve onun da içinde yer aldığı 4 kişiden Kur'an öğrenilmesi hususundaki sözü, Salim'in hem kari yani okuyucu hem de mukri okutucu sıfatını haiz olduğunu göstermektedir. Hazreti Ömer'in bir ayet hakkında araştırma yaptığı, ilgili ayeti bilen kişinin, Salim'in Yemame'de şehit düştüğünü öğrenmesi üzerine İnna lillah dediği nakledilmiştir. Onun bu durum üzerine vahyin metinleşmesi için harekete geçtiği ifadesi dikkate değerdir. Kaynaklar, Salim'in henüz Resul-i Ekrem hayattayken Kur'an-ı Kerim'i mushaf halinde cem ettiğinden, bir başka ifadeyle kendine ait özel mushafı olan birkaç kişiden biri olduğundan bahsetmektedir. Bu durum onun Kur'an-ı Kerim'le ne denli irtibatlı olduğunu gösterir mahiyettedir. Salim hicret için müsaade edildiğinde Hazreti Ömer'in içinde bulunduğu bir grup sahabi ile birlikte çocukluk yıllarını geçirdiği Medine'ye hicret etti. Allah Resulü'nün gelişini bekledikleri Medine yakınlarında bulunan Kuba'da İçinde bulunduğu muhacir gruba Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldırdı. Bu konuda Salim'in ön plana çıkmasında Kur'an-ı Kerim'le fazla meşguliyeti dolayısıyla Kur'an'ı güzel okuması ve daha fazla ayet bilmesi gösterilmektedir. Bu sebeple o, muhacirlerin imamı olarak da şöhret buldu. Peygamber Efendimiz Salim'i çok sever ve ona çok değer verirdi. Onun Allah'a olan sevgisini bir gün şöyle ifade etmişti. Salim'in Allah'a karşı çok güçlü bir muhabbeti vardır. Hatta Allah'tan korkmamış olsaydı dahi ona isyan etmezdi. Bu söze istinaden Hazreti Ömer, vefatından önce kendisine kimin halife olacağını soranlara, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim hayatta olsaydı, şurayı toplamaksızın halife olarak onu tayin ederdim. Allah bana, niçin onu halife seçtin diye sorduğunda ise şöyle derdim. Rabbim, ben senin elçini şöyle derken işittim. Salim, Allah'ı bütün kalbiyle sever. Görüldüğü üzere Hazreti Ömer'in Salim'e olan sevgisi bir başkaydı. Yine hilafeti döneminde bir gün, içlerinde kendisinin de bulunduğu sahabenin bazıları bir mecliste eski günleri yad ediyordu. Hazreti Ömer topluluğa şu soruyu sordu. Hadi bir dilekte bulunun bakalım, şayet şu an bir dua edecek olsaydınız Allah'tan ne isterdiniz? Orada bulunanlardan biri söz alarak, ben Allah'tan şu oda dolusu kadar altınım olsun, ben de onları Allah yolunda tasadduk edeyim. Bir başkası ise, ben de isterdim ki burası inci, mercan ve mücevherle dolsun.
ve ben de onları Allah yolunda infak edeyim dedi. Yine istek

birlikte bulunun diyen halifeye oradakiler, ey müminlerin emiri, başka dileyecek bir şey bilmiyoruz. Anlaşılan senin duymak istediğin bizim dileğimizden farklı. O halde buyur senden dinleyelim dediklerinde Hazreti Ömer şu ifadeleri dile getirmişti. Ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim ve Huzeyfe bin Yeman gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim. Aynı değeri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'in de verdiğini söylemek mümkündür. Zira birçok sahabi gibi Abdullah bin Ömer de çok sevdiği Salim'in adını oğluna vererek sevgisini ishar etmiştir. Abdurrahman bin Avf'ın Salim sevgisi ise bir başkaydı. Onun sevgisi o denli tezahür etmişti ki Abdurrahman bin Avf iki oğluna da Salim ismini vermişti. Hazreti Ebubekir de Salim'e yakın ilgi gösterir ve ona hürmet eder, her bulunduğu ortamda yerinden kalkarak Salim'e yer verirdi. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün savaşlara Allah Resulü ile birlikte katılan ve cesurca çarpışan Salim, Uhud'da savaşın en şiddetli anında Resulullah'ın yanında bulunan bir avuç kahramandan biriydi. Burada Resul-i Ekrem yüzünden yaralandığında yüreği parçalanan Salim, hıçkırıklarla onun sakalından aşağı sızan kanları temizledi. O Tebük seferinde de Peygamber Efendimizin yanında cesaretle duran ve Hazreti Peygamber'in sahabeye örnek gösterdiği kişiydi. Buna göre Tebük'te bir gece vakti büyük bir gürültü kopmuş, duydukları sesten dolayı korkuya kapılan İslam ordusunda bir panik yaşanmıştı. Yaşanan kargaşadan etkilenenlerden biri de Abdullah bin Amr'dı. Silahını aldığı gibi panikle ne yapacağını bilmez bir şekilde dolanırken uzaktan Salim'i gördü. İçinden, Bedir Savaşı'na katılmış şu salih kimsenin yanına gideyim de onun yanında durayım diye geçirdi. Yanına vardığında kılıcına sımsıkı sarılan Salim'i gözlemlemeye ve hareketlerini taklit etmeye başladı. Çok kısa bir süre sonra Allah Resulü çadırından dışarı çıktığında Salim ve Abdullah bin Amr'ın dışındaki sahabenin panik içinde durumunu görünce öfkeli bir şekilde ''Ey insanlar, bu ne hafifliktir? Bu iki salih adamın yaptığı gibi sakin kalamaz mıydınız?'' diyerek tevekkül konusunda ashabını ikaz etti. Sadece Allah'tan korkulması gerektiğini hatırlatıp İslam ordusuna bu iki şahsı tevekkül ve cesaret konusunda örnek gösterdi. Abdullah bin Amr yaşadığı bu olayı o gece Salim'in sayesinde ben de Allah Resulü tarafından övgüye mazhar oldum ifadesiyle dile getirmiştir. Salim vefatı halinde malının üçe bölünmesini, birincisinin Allah yolunda sarf edilmesini, ikincisinin köle azadı için kullanılmasını, üçüncüsünün ise kendisini hürriyetine kavuşturan kimselere, mevlalarına pay edilmesini vasiyet etti. Şehadetinin ardından Halife Hazreti Ebubekir, Salim'den kalan mirasın 200 dirhemlik kısmını mezkûr vaziyet gereği Salim'i azat eden ve yanında büyüdüğü Ebu Huzeyfe'nin eşine gönderdi. Ancak o Salim'in azat edildiğini, bu itibarla onun üzerinde herhangi bir hakları kalmadığını belirterek mirası kabul etmeye yanaşmadı. Hazreti Ömer'in mirası alması hususundaki ısrarı üzerine bu kez Ebu Huzeyfe'nin eşi, ben onu Allah yolunda harcanmak şartıyla dilediğiniz şekilde sarf edilmesi için bağışladım diyerek mirası geri çevirdi. Böylece ilgili meblağ devlet hazinesine bırakıldı. Hem kari hem de mukri sıfatıyla Hazreti Peygamber'den iltifat gören, Allah'a karşı beslediği güçlü muhabbetiyle sahabenin imrendiği bir şahsiyet olan Salim, Yemame günü şehit olarak toprağa düştü. Onun Hazreti Peygamber'den naklettiği şu rivayet bize bir hassasiyet dersi vermektedir. Kıyamet günü birçok insan Tihame Dağı gibi sevaplarla gelir. Allahsa onların amellerini boşa çıkarır ve onları şiddetli bir şekilde cehenneme atar. Resulullah'ın bu sözleri üzerine Salim'in, ''Anam babam size feda olsun ey Allah'ın nebisi. Biz o kimseleri nasıl tanıyacağız, tarif eder misiniz? Sizi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben onlardan biri olmaktan çok korkuyorum.'' demesi üzerine Resulullah, ''Ey Salim, onlar namaz kılıp oruç tutan, ancak harama rastlayınca hemen içine dalıveren kimselerdir.
Onlar Allah'tan hiç korkmadan o haramı işlerler. Allah da böylece onların amellerini boşa çıkarır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: عبد الله بن زبير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi: Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun, öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: Ey Ayşe, yavaş ol. Sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun, öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu: Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık almazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde, demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın, yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu, karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de, kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır.

Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü mal hırsının cömertli cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

0: فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

0: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال، يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. فقال، لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkan olduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa, o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o, böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense, nankörlük etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
3: Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
2: عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم.
3: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet, vardı, dedi.

0: ادعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım." dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz buydu." dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez." dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım." derdi. Cabir'den radıyallahu anh bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, "Daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi."
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi. demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: أبو سعيد الهدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar, buyurdu.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: ألقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: بريدة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun Es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبت الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.

0: onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل
0: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet. O zaman bizim ne işimiz var burada?
4: Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı.
7: Okçular, dikkat edin.
8: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
6: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
0: 60. bölüm.
9: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
7: Ebu Süfyan, al sana! İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
10: Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş, koşun!
11: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
12: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
7: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün, koşun, hadi!